0: Bölgenin yükselen yıldızı Devrek FM, sanayici esnafının yanında. Reklam ve sponsorluk için bizlere 0507 380 çift 067 nolu telefonu arayarak ya da WhatsApp hattına yazarak iletişime geçebilirsiniz. 0507 380 çift 067 Devrek FM. Çift 067 Devrek FM.
1: 93.0 Devrek FM.

0: Yandım ben yandım.
1: 93.0 Devrek FM.
2: Yıllar geçse de üstünden bu kalp seni unutmaz.

unutur mu? Kalbin seni unutur mu? Anlamı yok tüm sözlerin, sensiz geçen gecelerin.

0: Bölgenin yükselen yıldızı Devrek FM, sanayici esnafının yanında. Reklam ve sponsorluk için bizlere 0507 380 çift 067 nolu telefonu arayarak ya da WhatsApp hattına yazarak iletişime geçebilirsiniz. 0507 380 çift 067 Devrek FM. Çift 067 Devrek FM.
1: 93.0 Devrek FM.

mevsim rüzgarları ne zaman eserse, o zaman hatırlarım çocukluk rüyalarım, şeytan uçurtmalarım. Öper beni annem yanaklarımdan, güzel bir rüyada sanki sevdiklerim hayattalarken.

kasaya hamur, kız kulesi ve adalar. Ah burada olsan çok güzel.

zaman kolay değil. Sevmeden sevişmek, tanımak bir vücudu. Yavaşça öğrenmek, alışmak ve kaybetmek. İstanbul bugün yorgun, üzgün ve yaşlanmış. Biraz kilo almış, ağlamış yine. Rümelleri akıyor. Akşama doğru azalırsa yağmur, Kız Kulesi ve adalar. Ah burada olsan çok güzel hal.

0: İstanbul'da trafik akışı akşam saatlerinin yoğunluğuyla birlikte yavaşlamış durumda. Köprü istikametinde Avrupa yakasından Anadolu yakasına geçişlerde araç yoğunluğu gösteriyor.
1: İstanbul'da akşam saatleri itibariyle parçalı ve çok bulutlu bir hava etkili oluyor. Şehrin kuzey ve yüksek kesimlerinde yer yer hafif yağış geçişleri gözlenirken, merkez ilçelerde yağışın kısa süreli ve hafif olması bekleniyor.
2: Akşam saatlerinde yer yer hafif yağışla birlikte devam ediyor. Şehrin bazı bölgelerinde kısa süreli yağmur geçişleri görülürken, hava sıcaklığı 11 derece civarında seyrediyor. Gece saatlerinde
3: radyolarını yeni açanlar için İstanbul'da trafik durumunu aktarıyoruz. Beşiktaş ve Zincirlikuyu arasında yoğunluk devam ediyor. Levent ve çevresinde ana arterlerde trafik akışı ağır ilerliyor.
0: Sürücülerin dikkatli
1: olmaları ve takip rüzgar kuzey düzlüğünden hafif, zaman zaman orta kuvvetli esiyor. Özellikle gece saatlerinde dışarıda olacak vatandaşların tedbirli olmaları öneriliyor.
2: Rüzgar kuzey yönünden hafif esiyor. Gökyüzü gri, şehir ise her zamanki gibi hareketli.
3: Ve az önce Cem Adrian'dan bir Teoman şarkısı dinledik. Yayınımız devam ediyor. Herkese iyi yolculuklar.
4: 93.0 Devrek FM. Sen

0: Bölgenin yükselen yıldızı Devrek FM, sanayici esnafının yanında. Reklam ve sponsorluk için bizlere 0507 380 çift 067 nolu telefonu arayarak ya da WhatsApp hattına yazarak iletişime geçebilirsiniz. 0507 380 çift 067 Devrek FM. Çift 067 Devrek FM.
1: 93.0 Devrek FM.

0: Bu yatırım fırsatı kaçmaz. Herkes Kuzey Kıbrıs'ta ev sahibi olacak. Banka yok, kredi yok, faiz yok, kefil yok. 50 aya varan vade farksız elden ödemeli taksit imkanlarıyla bitmiş, oturmaya hazır birbirinden güzel daireler. Üstelik full eşya hediyeli. Siz peşinatı verin, kira garantili projelerde eviniz taksitlerini kendi ödesin. Hem tatilinizi bedavaya getirin, hem de dövizle kira kazancınız olsun. Noyanlar Grup güvencesiyle ayrıntılı bilgi ve tanıtım için Türkiye Telefon 0532 242 61 99 0533 817 55 67 KKTC Telefon 0548 867 çift 067.
1: Bölgenin yükselen yıldızı Devrek FM, sanayici esnafının yanında. Reklam ve sponsorluk için bizlere 0507 380 çift 067 nolu telefonu arayarak ya da WhatsApp hattına yazarak iletişime geçebilirsiniz. 0507 380 çift 067 Devrek FM. Çift 067 Devrek FM.
2: 93.0 Devrek FM.

Reklamlar. Albuzlar Düğün Salonları. Hayallerinizdeki düğün için mükemmel bir mekan mı arıyorsunuz? Muhteşem bir atmosferde aşkınızı peri masallarını aratmayacak bir mekanda sevdiklerinize duyurmak mı istiyorsunuz? Öyleyse doğru.

0: düğün salonları. Adres: Kayıkçılar Mevkii Çaycuma. İletişim: 0542 321 6037. Albuzlar Düğün Salonları.
1: Devrek ilçemizin tek özel sağlık kuruluşu olan Özel Devrek Işın Tıp Merkezimiz, uzman hekim kadrosu, acil hizmetleri

0: tıbbi laboratuvar hizmetleri, yenilenen yüzü ve güler yüzlü personeliyle haftanın 7 günü 8-23 saatleri arasında devrek halkının hizmetindedir.
1: Taksici Mehmet burada.
2: Tekin'le beraber hizmetinizde.
1: Taksici Mehmet.
3: Taksici Mehmet.
2: Tekin'le beraber Taksici Mehmet.
1: Şehir içi, şehir dışı.
2: Güler yüz, güvenli yolculuk, zamanında hizmet.
1: Hayırlı günler diler.
2: 0537 237 46 18.
4: Taksici kasla biraz, acelem var benim.
1: En mutlu günümüzden en zor günümüze araçlarımız elimiz ayağımızdır.
2: Her marka araçlarınız için doğru adres, Türkmen Otomotor özel yetkili servis ile aracınızın performansı %100 artacak.
1: Motor tamiri, şanzıman tamiri, diferansiyel tamiri, alt takım tamiri, baskı balata tamiri, araç muayene hazırlama, detaylı iç dış yıkama.
2: Kaporta boya, pasta cila işleri, kısaca her türlü otobakım ve onarım işlerinizde profesyonel ekibiyle ve uygun fiyatlarla sizleri bekliyor.
1: Fiyat almadan aracınıza bakım yaptırmayın.
2: Aracınızın bakımını uzman ellere emanet edin.
1: Bitmedi.
3: Bitmedi.
1: Aracınıza komple boya 45 bin liraya yapıyoruz.
2: Ayrıca değerinde oto alım satım işleri de bizde.
1: Adres Başoğlu Kereste Karşısı Ankara Asfaltı. Devrek Zonguldak.
2: 0536 648 2102.
1: Türkmen Oto Motor Özel Yetkili Servis. Günoğlu Ticaret, Mustafa Günoğlu,
2: Milengaz, Likitgaz Bölge Bayi,
1: Sakasu Bayi, Sipi Yem Bayi,
2: Çift Leylek, Hekimoğlu Un ve Yem,
1: birçok ev aletleri ve araç gereçler.
2: 0372 556 1476
1: 0372 556 1147 Mustafa Günoğlu.
2: Nova Pide Börek Salonu.
1: Kastamonu kır pidesi çeşitleri, börek çeşitleri, açma, poğaça çeşitleriyle Yeni Mahalle Atatürk Caddesi numara 7 Devrek Zonguldak adresinde sizlerle.
2: Ayrıca Trendyol, getir yemek ve telefon üzerinden paket servisimiz vardır.
1: Telefon 0501 737 67.
5: Köfteci Selami. Çay Cuma'da yenilenen yüzüyle köfte, ızgara, kebap, meşhur Bafra pidesi, tatlılar, meze çeşitleri, kahvaltı seçenekleriyle bizim anlatmamızda anlayamayacağınız yılların tecrübesiyle marka olmuş bir mekan. Bu lezzetlerin tadını çıkarıp yenilenen modern dekorasyon, çocuk oyun alanları, mescit ve otopark imkanlarıyla sizleri bekliyor. Siz buna değersiniz. Köfteci Selami. Adres Ankara Asfaltı üzeri Bakacakkadı Beldesi, Çay Cuma Zonguldak. İletişim telefonları 0543 957 5732 0372 532 7730. Köfteci Selami, Selami Albuzlu. Kardelen Dondurma. Dondurma sevenlerin buluşma noktası Kardelen Dondurma. Her damağa uygun dondurma çeşitleri, birbirinden lezzetli meyve tatları ve markalarıyla sizleri mekanımıza bekliyoruz. Adres Bakacakkadı Beldesi, Sati Beyler Mahallesi, İnönü Caddesi, Gökçebey. İletişim 0541 488 4764. Kardelen Dondurma.
0: Devrek FM.
6: 93.0 Devrek FM. Boş.

0: Taksız elden ödemeli taksit imkanlarıyla bitmiş, oturmaya hazır birbirinden güzel daireler. Üstelik full eşya hediyeli. Siz peşinatı verin, kira garantili projelerde eviniz taksitlerini kendi ödesin. Hem tatilinizi bedavaya getirin hem de dövizle kira kazancınız olsun. Noyanlar Grup güvencesiyle ayrıntılı bilgi ve tanıtım için Türkiye Telefon 0532 242 61 99 0533 817 55 67 KKTC Telefon 0548 867 çift 067.
1: Bölgenin yükselen yıldızı Devrek FM, sanayici esnafının yanında. Reklam ve sponsorluk için bizlere 0507 380 çift 067 nolu telefonu arayarak ya da WhatsApp hattına yazarak iletişime geçebilirsiniz. 0507 380 çift 067 Devrek FM. Çift 067 Devrek FM.
2: 93.0 Devrek FM.

0: Devrek İstik Baldır özel büyük fırsat.
1: Evinizi yenilemenin tam zamanı.
0: Seçili ürünlerde kaçırılmayacak indirimler sizi bekliyor.
1: %50'ye varan indirimler.
0: Mutfak masa takımlarında %15 indirim.
1: Seçili yataklarda %40'a varan indirimler.
0: Seçili köşe koltuk ve koltuk takımlarında %15 net indirim.
1: İstikbalde zam yok. 2025 fiyatlarıyla avantajlı alışveriş devam ediyor.
0: Üstelik seçili ürünlerde %40'a varan indirimler.
1: Koltuk takımları 36.340 liradan başlayan fiyatlarla.
0: Kanepeler 13.999 liradan başlayan fiyatlarla.
1: Yatak odası takımları 50.545 liradan başlayan fiyatlarla.
0: Yemek odası takımları 40.959 liradan başlayan fiyatlarla.
1: Devrek İstikbal olarak sizlere özel indirimlerin üzerine ek fırsatlar sunuyoruz.
0: Sadece mağazamıza özel fiyatlar.
1: Dogu Home ürünlerinde büyük indirim.
0: Dogu Home ile stresi de, fiyatları da düşürdük.
1: Nevresim takımlarında seçili ürünlerde %40'a varan indirim.
0: Çeyiz setlerinde %45'e varan indirim.
1: Konforunuzu artıracak Dogu Home yastık ve yorganlarını keşfet.
0: Tek kişilik yorganlar online'a özel 699 lira.
1: Çift kişilik yorganlar online'a özel 849 lira.
0: En uygun yastıklar 569 liradan başlayan fiyatlarla.
1: Devrek İstikbal Mağazası. Kalite, konfor ve şıklık bir arada.
0: Detaylı bilgi ve kampanyalar için mağazamıza bekliyoruz.
1: Yeni Mahalle Kırıklar Caddesi No 7.
0: 0372 556 88 22. 0372 556 87 63.
1: Bayram Çınar, Erkan Çınar.
2: 93.0 Devrek FM.

0: baktın zamansız bir seyre, ahtım göğe, denizlere.
1: Reklamlar.
2: Nova Pide Börek Salonu.
3: Kastamonu kır pidesi çeşitleri, börek çeşitleri, açma, poğaça çeşitleriyle Yeni Mahalle Atatürk Caddesi numara 7 devrek Zonguldak adresinde sizlerle.
2: Ayrıca Trendyol, getir yemek ve telefon üzerinden paket servisimiz vardır.
3: Telefon 0501 737 67. En mutlu günümüzden en zor günümüze araçlarımız elimiz ayağımızdır.
2: Her marka araçlarınız için doğru adres, Türkmen Otomotor özel yetkili servis ile aracınızın performansı %100 artacak.
3: Motor tamiri, şanzıman tamiri, diferansiyel tamiri, alt takım tamiri, baskı balata tamiri, araç muayene hazırlama, detaylı iç dış yıkama.
2: Kaporta boya, pasta cila işleri, kısaca her türlü oto bakım ve onarım işlerinizde profesyonel ekibiyle ve uygun fiyatlarla sizleri bekliyor.
3: Fiyat almadan aracınıza bakım yaptırmayın.
2: Aracınızın bakımını uzman ellere emanet edin.
3: Bitmedi. Aracınıza komple boya 45 bin liraya yapıyoruz.
2: Ayrıca değerinde oto alım satım işleri de bizde.
3: Adres Başoğlu Kereste Karşısı Ankara Asfaltı. Devrek Zonguldak.
2: 0536 648 2102.
3: Türkmen Oto Motor Özel Yetkili Servis.
4: Kardelen Dondurma. Dondurma sevenlerin buluşma noktası Kardelen Dondurma. Her damağa uygun dondurma çeşitleri, birbirinden lezzetli meyve tatları ve markalarıyla sizleri mekanımıza bekliyoruz. Adres Bakacakkadı Beldesi, Sati Beyler Mahallesi, İnönü Caddesi, Gökçebey. İletişim 0541 488 4764. Kardelen Dondurma. Köfteci Selami. Çay Cuma'da yenilenen yüzüyle köfte, ızgarak, kebap, meşhur Bafra pidesi, tatlılar, meze çeşitleri, kahvaltı seçenekleriyle bizim anlatmamızda anlayamayacağınız yılların tecrübesiyle marka olmuş bir mekan. Bu lezzetlerin tadını çıkarıp yenilenen modern dekorasyon, çocuk oyun alanları, mescit ve otopark imkanlarıyla sizleri bekliyor. Siz buna değersiniz. Köfteci Selami. Adres Ankara Asfaltı üzeri Bakacakkadı Beldesi, Çay Cuma Zonguldak. İletişim telefonları 0543 957 57 32 0372 532 77 30. Köfteci Selami, Selami Albuzlu.
3: Taksici Mehmet burada.
2: Tekin'le beraber hizmetinizde.
3: Taksici Mehmet.
5: Taksici Mehmet.
2: Tekin'le beraber Taksici Mehmet.
3: Şehir içi, şehir dışı.
2: Güler yüz, güvenli yolculuk, zamanında hizmet.
3: Hayırlı günler diler.
2: 0537 237 46 18.

Albuzlar Düğün Salonları. Hayallerinizdeki düğün için mükemmel bir mekan mı arıyorsunuz? Muhteşem bir atmosferde aşkınızı peri masallarını aratmayacak bir mekanda sevdiklerinize duyurmak mı istiyorsunuz? Öyleyse doğru adrestesiniz.

0: Kayıkçılar Mevkii Çaycuma. İletişim 0542 321 6037. Albuzlar Düğün Salonları.
1: Günoğlu Ticaret. Mustafa Günoğlu.
2: Milengaz Likit Gaz Bölge Bayi.
1: Sakasu Bayi. Sipi Yem Bayi.
2: Çift Leylek Hekimoğlu Un ve Yem.
1: Birçok ev aletleri ve araç gereçler.
2: 0372 556 1476.
1: 0372 556 1147. Mustafa Günoğlu.
3: Devrek ilçemizin tek özel sağlık kuruluşu olan Özel Devrek Işın Tıp Merkezimiz, uzman hekim kadrosu, acil hizmetleri, tıbbi laboratuvar hizmetleri, yenilenen yüzü ve güler yüzlü personeliyle haftanın 7 günü 8-23 saatleri arasında Devrek halkının hizmetindedir. Devrek FM
4: 93.0 Devrek FM.

bazen her şey normal gibi duruyor ama havada tuhaf bir eksiklik geziniyor. Rüzgar bir an vuruyor, sesler biraz daha kısılıyor. O günün içinde küçük bir boşluk açılıyor sanki, anladın mı? Ve her şey okeymiş gibi davranıyorsun ama o sessiz yerde böyle bir çığlık yükseliyor ki anlıyorsun artık dönmeyeceğim.

0: Bölgenin yükselen yıldızı Devrek FM, sanayici esnafının yanında. Reklam ve sponsorluk için bizlere 0507 380 çift 067 nolu telefonu arayarak ya da WhatsApp hattına yazarak iletişime geçebilirsiniz. 0507 380 çift 067 Devrek FM. Çift 067 Devrek FM.
1: Bu yatırım fırsatı kaçmaz. Herkes Kuzey Kıbrıs'ta ev sahibi olacak. Banka yok, kredi yok, faiz yok, kefil yok. 50 aya varan vade farksız elden ödemeli taksit imkanlarıyla bitmiş, oturmaya hazır birbirinden güzel daireler. Üstelik full eşya hediyeli. Siz peşinatı verin, kira garantili projelerde eviniz taksitlerini kendi ödesin. Hem tatilinizi bedavaya getirin, hem de dövizle kira kazancınız olsun. Noyanlar Grup güvencesiyle. Ayrıntılı bilgi ve tanıtım için Türkiye Telefon 0532 242 61 99 0533 817 55 67 KKTC Telefon 0548 867 çift 067
2: 93.0 Devrek FM.

0: Devrek İstik Baldır özel büyük fırsat.
1: Evinizi yenilemenin tam zamanı.
0: Seçili ürünlerde kaçırılmayacak indirimler sizi bekliyor.
1: %50'ye varan indirimler.
0: Mutfak masa takımlarında %15 indirim.
1: Seçili yataklarda %40'a varan indirimler.
0: Seçili köşe koltuk ve koltuk takımlarında %15 net indirim.
1: İstikbal'de zam yok. 2025 fiyatlarıyla avantajlı alışveriş devam ediyor.
0: Üstelik seçili ürünlerde %40'a varan indirimler.
1: Koltuk takımları 36.340 liradan başlayan fiyatlarla.
0: Kanepeler 13.999 liradan başlayan fiyatlarla.
1: Yatak odası takımları 50.545 liradan başlayan fiyatlarla.
0: Yemek odası takımları 40.959 liradan başlayan fiyatlarla.
1: Devrek İstikbal olarak sizlere özel indirimlerin üzerine ek fırsatlar sunuyoruz.
0: Sadece mağazamıza özel fiyatlar.
1: Dogu Home ürünlerinde büyük indirim.
0: Dogu Home ile stresi de, fiyatları da düşürdük.
1: Nevresim takımlarında seçili ürünlerde %40'a varan indirim.
0: Çeyiz setlerinde %45'e varan indirim.
1: Konforunuzu artıracak Dogu Home yastık ve yorganlarını keşfet.
0: Tek kişilik yorganlar online'a özel 699 lira.
1: Çift kişilik yorganlar online'a özel 849 lira.
0: En uygun yastıklar 569 liradan başlayan fiyatlarla.
1: Devrek İstikbal mağazası. Kalite, konfor ve şıklık bir arada.
0: Detaylı bilgi ve kampanyalar için mağazamıza bekliyoruz.
1: Yeni Mahalle Kırıklar Caddesi No 7.
0: 0372 556 88 22. 0372 556 87 63.
1: Bayram Çınar, Erkan Çınar.
2: 93.0 Devrek FM.

Reklamlar. Albuzlar Düğün Salonları. Hayallerinizdeki düğün için mükemmel bir mekan mı arıyorsunuz? Muhteşem bir atmosferde aşkınızı peri masallarını aratmayacak bir mekanda sevdiklerinize duyurmak mı istiyorsunuz? Öyleyse doğru adrestesiniz. Albuzlar Düğün Salonları.

0: Çay Cuma. İletişim 0542 321 6037. Albuzlar Düğün Salonları.
1: Yakomoz Balık Restoran. Birbirinden lezzetli ve çeşitli balık çeşitlerini denize sıfır bir mekanda salata ve bol çeşitli meze eşliğinde üstelik uygun fiyata kim tatmak istemez ki? Mis gibi deniz manzarası ve havası kimin ruhuna şifa olmaz ki? Filyos Belediyesi'nde faaliyette olan Yakomoz Balık Restoran uzman kadrosuyla hizmette sınır tanımıyor. Hayatı, lezzeti, yaşamayı, güzelliği ve romantizmi bulabileceğiniz Yakomoz Balık Restoran, kahvaltı nerede yapılabilir diyenlerin de adresi oluyor. Aynı zamanda yemek keyfini müzik keyfiyle denize sıfır bir mekanda birleştiren Yakomoz Balık Restoran, canlı canlı fasıl geceleriyle sizlere hayatı torpilli yaşayanlardan olma fırsatı veriyor. Yakomoz Balık Restoran, Filyos Hisaroni Mahallesi, Çaycuma Zonguldak. İletişim 0536 615 7161 0372 623 1070.

0: 8. Yakomoz Balık Restoran, Serkan Köktürk.
1: Köfteci Selami. Çay Cuma'da yenilenen yüzüyle köfte, ızgara, kebap, meşhur Bafra pidesi, tatlılar, meze çeşitleri, kahvaltı seçenekleriyle bizim anlatmamızda anlayamayacağınız yılların tecrübesiyle marka olmuş bir mekan. Bu lezzetlerin tadını çıkarıp yenilenen modern dekorasyon, çocuk oyun alanları, mescit ve otopark imkanlarıyla sizleri bekliyor. Siz buna değersiniz. Köfteci Selami. Adres Ankara Asfaltı Üzeri, Bakacakkadı Beldesi, Çay Cuma Zonguldak. İletişim telefonları 0543 957 5732, 0372 532 7730. Köfteci Selami, Selami Albuzlu.
2: Günoğlu Ticaret, Mustafa Günoğlu.
3: Milengaz Likit Gaz Bölge Bayi.
2: Sakasu Bayi, Sipi Yem Bayi.
3: Çift Leylek, Hekimoğlu Un ve Yem.
2: Birçok ev aletleri ve araç gereçler.
3: 0372 556 1476.
2: 0372 556 1147. Mustafa Günoğlu. En mutlu günümüzden en zor günümüze araçlarımız elimiz ayağımızdır.
3: Her marka araçlarınız için doğru adres, Türkmen Otomotor özel yetkili servis ile aracınızın performansı %100 artacak.
2: Motor tamiri, şanzıman tamiri, diferansiyel tamiri, alt takım tamiri, baskı balata tamiri, araç muayene hazırlama, detaylı iç dış yıkama.
3: Kaporta boya, pasta cila işleri, kısaca her türlü oto bakım ve onarım işlerinizde profesyonel ekibiyle ve uygun fiyatlarla sizleri bekliyor.
2: Fiyat almadan aracınıza bakım yaptırmayın.
3: Aracınızın bakımını uzman ellere emanet edin.
2: Bitmedi.
4: Bitmedi.
2: Aracınıza komple boya 45 bin liraya yapıyoruz.
3: Ayrıca değerinde oto alım satım işleri de bizde.
2: Adres Başoğlu Kereste Karşısı, Ankara Asfaltı, Devrek Zonguldak.
3: 0536 648 2102.
2: Türkmen Oto Motor Özel Yetkili Servis.
3: Cemrem Isı, Bünyamin Özmekik.
2: Doğalgaz tesisatı, tamirat, tadilat, kurulum, proje ve teknik destek.
3: Ev iş yeri ve tüm yaşam alanlarınız için başından sonuna kadar çözüm ortağınız.
2: Güvenli sistem, temiz işçilik, zamanında hizmet.
3: Cemrem Isı ve Mühendislik Gaz Ekipmanları.
2: Adres Yeni Mahalle Eski Ortaokul Sokak numara 27 Taksim C Devrek.
3: Telefon 0542 214 6645.
2: Taksici Mehmet burada.
3: Tekin'le beraber hizmetinizde.
2: Taksici Mehmet.
4: Taksici Mehmet.
3: Tekin'le beraber Taksici Mehmet.
2: Şehir içi, şehir dışı.
3: Güler yüz, güvenli yolculuk, zamanında hizmet.
2: Hayırlı günler diler.
3: 0537 237 46 18.
5: Taksici kasla biraz, acelem var benim.
1: Kardelen Dondurma. Dondurma sevenlerin buluşma noktası Kardelen Dondurma. Her damağa uygun dondurma çeşitleri, birbirinden lezzetli meyve tatları ve markalarıyla sizleri mekanımıza bekliyoruz. Adres Bakacakkadı Beldesi, Sati Beyler Mahallesi, İnönü Caddesi, Gökçebey. İletişim 0541 488 4764. Kardelen Dondurma.
6: Devrek FM 93.0. Devrek FM.

0: Devrek FM 93.0. Bölgenin tek kral radyosu 93.0 Devrek FM. Batı Karadeniz'in yükselen sesi 93.0 Devrek FM.
1: www.radyodevrek.com.tr.
2: Tıkla dinle, tıkla haberdar ol.
3: Tıkla haberdar ol.
1: www.radyodevrek.com.tr.
2: İnternetin olduğu her yerde. Tıkla sen de dinle.
3: Tıkla sen de dinle.
1: www.radyodevrek.com.tr.
2: Programcılar, haberler, müzik, istek. Hepsi bir yerde.
1: www.radyodevrek.com.tr.
2: Nerede olursanız olun, siz de tıklayın ve dinleyin.
1: Devrek FM'i www.radyodevrek.com.tr adresinden canlı canlı dinleyebilir, takip edebilirsiniz.
2: Bitmedi.
3: Bitmedi.
1: İster cep telefonu, ister tablet. Hemen Google Play Store'a girin ve Devrek FM yazarak uygulamamızı bulup yükleyin.
2: Artık istediğin her yerde radyomuzu dinleyebilir. Yayın akışımızdan, yeniliklerimizden haberdar olabilirsiniz.
1: İlkleri her zaman Devrek FM yapar. Bizi takip etmeye devam edin.
4: Siz istediniz, biz de yaptık.
3: Siz istediniz, biz de yaptık.
0: Şimdi ücretsiz olarak şarkını hemen iste radyonda dinle.
4: Devrek FM 93.0 WhatsApp istek hattı devrede.
0: Hemen şimdi durma. 0507 380 çift 067 WhatsApp hattından isteğini, mesajını yaz, gönder, şarkını anında yayında dinle.
4: Siz isteyin, biz yayınlayalım.
0: Devrek FM 93.0 WhatsApp istek hattı 0507 380 çift 067.
5: Ertel'den en güzel şarkılar için Emine ile 4 mevsim yayında.
6: Bu programa bayılıyorum.
5: Emine ile 4 mevsim sizlerle.

da beni nerelerde dinliyorsanız, iş yerlerinizde, dükkanlarınızda, bağlarda, bahçelerde, kahvaltı masalarında çaylarını yudumlarken 5 dakika benim gibi yatayım diyenlere günaydınlar, günaydınlar. Yeni hafta sağlık, huzur, mutluluk getirsin inşallah. Takvim yapraklarımız 8 Haziran 2026. Nasılsınız, iyisinizdir inşallah. 2 gün aralıktan, 2 gün ayrılıktan sonra geldik, buralardayız. Hafta sonunuz güzel geçmiştir inşallah diyelim. 0507 380 çift 067'den isteklerinizi, mesajlarınızı gönderin gelsin. Arkadaşlar şöyle hatırlatma yapmak istiyorum. Lütfen radyomuzun WhatsApp'ına atın mesajlarınızı. Çünkü sosyal medyadan istek fazla almıyorum, bilginiz olsun. Sonra demeyin beni niye okumadın, benim şarkımı niye çalmadın diye. 0507 380 çift 067'den gönderin gelsin şarkılarınızı. Şaban Gürsoy'la başladık. Ramazan Çelik ne desin, sızlıyor sızlıyor. Onun akabinde Seda Kara, onun akabinde Hakan Gider. Haydin o zaman gelsin istekleriniz, mesajlarınız, en hareketli kıpır kıpır şarkılarınız, istekleriniz.

Şimdi tekrar radyosunu yeni açanlara günaydınlar diyelim. Şöyle gelen mesajlara bir bakalım. Günaydın abla Demet Akalın. Sefo yerinde dur. Samsun Terme'den selamlar demiş. Aleyküm selam, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz diyoruz. Samsun'uma da, memleketime de, Terme'me sevgilerimi, selamlarımı iletiyorum. Şöyle diğer mesaj. Günaydın Emine Hanım, Mustafa Taş'tan peri misin, cin misin, onu çalar mısın, yazıcı oğlu için demiş. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz.

yapmak istiyorum ben. Bu akşam 21.30'da İsa ile Saklı Düşler'de bu akşam Bülent Sertaç canlı konu olacak İsa ile Saklı Düşler'in. Bu programı kaçırmayın diyoruz. Akşam 21.30'da sizlerle olacak Bülent Sertaç. Ne yapalım Bülent Sertaç? Ne desin? Eller yukarı.

Çetin, Emrah'ın da çok güzel bir yeni bir şarkısı çıktı. Bülent Sertaş'ın bu şarkısı da yeni. İlk defa bizde dinleyeceksiniz bu şarkıyı. Melekler diyecek. Semih Yazıcı oğlum için demiş. Çok teşekkür ediyoruz Semih Yazıcı'ya da sevgilerimi, selamlarımı iletiyorum. O zaman ne yapalım? Bülent Sertaş eller yukarı desin. Emrah onun akabinde. Onur Şan. Sonrasında ben burada olacağım. İsteklerinizi, mesajlarınızı gönderin gelsin. Tek tek isteklerinizi göndereceğim. Bilginiz olsun.

0: Şimdi reklamlar.
1: Devrek İstik Baldır özel büyük fırsat.
2: Evinizi yenilemenin tam zamanı.
1: Seçili ürünlerde kaçırılmayacak indirimler sizi bekliyor.
2: %50'ye varan indirimler.
1: Mutfak masa takımlarında %15 indirim.
2: Seçili yataklarda %40'a varan indirimler.
1: Seçili köşe koltuk ve koltuk takımlarında %15 net indirim.
2: İstikbalde zam yok. 2025 fiyatlarıyla avantajlı alışveriş devam ediyor.
1: Üstelik seçili ürünlerde %40'a varan indirimler.
2: Koltuk takımları 36.340 liradan başlayan fiyatlarla.
1: Kanepeler 13.999 liradan başlayan fiyatlarla.
2: Yatak odası takımları 50.545 liradan başlayan fiyatlarla.
1: Yemek odası takımları 40.959 liradan başlayan fiyatlarla.
2: Devrek İstikbal olarak sizlere özel indirimlerin üzerine ek fırsatlar sunuyoruz.
1: Sadece mağazamıza özel fiyatlar.
2: Dogu Home ürünlerinde büyük indirim.
1: Dogu Home ile stresi de, fiyatları da düşürdük.
2: Nevresim takımlarında seçili ürünlerde %40'a varan indirim.
1: Çeyiz setlerinde %45'e varan indirim.
2: Konforunuzu artırdık.

Erkan Kaya'yı uğurladık. Şöyle gelen mesajlara bakalım. O maşallah maşallah demişler. Çok teşekkür ediyoruz Konya'dan Hüseyin'e. Nazar boncukları da çok şükür eski modumuza döndük demiş. Hoş geldin, sefalar getirdin diyoruz. Şöyle diğer mesajımıza bir bakalım. Günaydınlar, hayırlı sabahlar, hayırlı yayınlar diliyorum. Şu anda sizi dinliyoruz. Hem bahçe işi yapıyoruz. Sizi ilk defa dinliyorum. Ben Eskişehir'den yeni geldim. Müslüm Baba'dan Yıllar Utansın eserini dinlemek istiyorum. Ben Kabaca merkezden demiş, mahallesinden demiş. An Ramazan Koca, eşime, kendime, dinleyenlere gelsin. Teşekkür ederim demiş. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Sizin aracılığınızla Eskişehir'e de sevgilerimizi, selamlarımızı iletelim. En güzel şarkılarımız eşinize ve size de gelmiş olsun. Son saatte, damar saatinde Müslüm Baba'dan çalacağım, o isteğinizi bilginiz olsun. 11'den sonra en güzel şarkılarım sizlere de gelsin. Ramazan Bey, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz diyoruz. Şu anda Samsun Terme'den Kırdar ailesi beni dinliyor. Sinop'tan Fatma dinliyor. Sevgilerimi, selamlarımı iletiyorum. Şu anda sesim nereye ulaşıyorsa. Demet Akalın istenmişti. Sefo Demet Akalın istenmişti. Yerinde dur, onu göndereceğim. Onun akabinde Ebru Gündeş. Onun akabinde Sincanlı Mustafa'dan Peri Misin Cin Misin, o istenmişti. Semih Yazıcı'ya ve Yazıcı ailesine de gitsin en güzel şarkılarımız. O zaman ne yapalım? Demet Akalın ne desin? Yerinde dur. Gelsin istekleriniz, mesajlarınız 0507 380 0067'den isteklerinizi, mesajlarınızı gönderin gelsin.

yükselen yıldızı Devrek FM. Sanayici esnafının yanında. Reklam ve sponsorluk için bizlere 0507 380 çift 067 nolu telefonu arayarak ya da WhatsApp hattına yazarak iletişime geçebilirsiniz. 0507 380 çift 067. Devrek FM. Çift 067.

0: daha düşün.
1: Şimdi reklamlar.
2: Nova Pide Börek Salonu.
3: Kastamonu kır pidesi çeşitleri, börek çeşitleri, açma, poğaça çeşitleriyle Yeni Mahalle Atatürk Caddesi numara 7 devrek Zonguldak adresinde sizlerle.
2: Ayrıca Trendyol, getir yemek ve telefon üzerinden paket servisimiz vardır.
3: Telefon 0501 737 67.
4: Yakomuz Balık Restoran. Birbirinden lezzetli ve çeşitli balık çeşitlerini denize sıfır bir mekanda salata ve bol çeşitli meze eşliğinde üstelik uygun fiyata kim tatmak istemez ki? Mis gibi deniz manzarası ve havası kimin ruhuna şifa olmaz ki? Filyos Belediyesi'nde faaliyette olan Yakomuz Balık Restoran uzman kadrosuyla hizmette sınır tanımıyor. Hayatı, lezzeti, yaşamayı, güzelliği ve romantizmi bulabileceğiniz Yakomuz Balık Restoran, kahvaltı nerede yapılabilir diyenlerin de adresi oluyor. Aynı zamanda yemek keyfini müzik keyfiyle denize sıfır bir mekanda birleştiren Yakomuz Balık Restoran, canlı canlı fasıl geceleriyle sizlere hayatı torpilli yaşayanlardan olma fırsatı veriyor. Yakomuz Balık Restoran, Filyos Hisarönü Mahallesi, Çaycuma Zonguldak. İletişim 0536 615 71 61 0372 623 10 78. Yakomuz Balık Restoran Serkan Köktürk.
5: Kardelen Dondurma. Dondurma sevenlerin buluşma noktası Kardelen Dondurma. Her damağa uygun dondurma çeşitleri, birbirinden lezzetli meyve tatları ve markalarıyla sizleri mekanımıza bekliyoruz. Adres Bakacakkadı Beldesi, Sati Beyler Mahallesi, İnönü Caddesi, Gökçebey. İletişim 0541 488 4764. Kardelen Dondurma. Albuzlar Düğün Salonları. Hayallerinizdeki düğün için mükemmel bir mekan mı arıyorsunuz? Muhteşem bir atmosferde aşkınızı peri masallarını aratmayacak bir mekanda sevdiklerinize duyurmak mı istiyorsunuz? Öyleyse

0: Çay Cuma. İletişim 0542 321 60 37. Albuzlar Düğün Salonları.
1: Reklamları dinlediniz.

Sabahlar, yeni hafta sağlık, huzur, mutluluk getirsin diyoruz. Şöyle bakalım. İyi yayınlar, ben Devrek'ten Elif, eşim Özcan. Bonnak için sıradaki şarkıyı istiyorum. Programınız süper, maşallah, eşimi çok seviyorum demiş. Elif hoş geldin, sefalar getirdin.

0: Rabbim sevginizi daim etsin inşallah. Eşinize de sevgilerimizi, selamlarımızı gönderelim. Devremize de tabii ki selamlarımızı iletiyorum. Hoş geldin, sefalar getirdin diyoruz Elif'e de. Şöyle diğer mesajımıza bakalım. Merhaba, iyi yayınlar. Sizi ilk defa dinliyorum. Ayşe Dinçer'den Acil Servisi çalarsanız sevinirim. Bu şarkı eşime gelsin. Tokat'tan Gülten Demir. Hoş geldin, sefalar getirdin diyoruz Gülten'e de. Tokat'a da sevgilerimi, selamlarımı iletiyorum. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Tekrar diyelim Elif Gülten'e de. Şöyle diğer mesajımıza bakalım. Günaydın, hayırlı sabahlar, kolay gelsin Emine Hanım. Gökhan Duman, Karadeniz Ereğli demiş. Hoş geldin, sefalar getirdin diyoruz Gökhan Duman'a da. En güzel şarkılarımız sizlere de gitsin. Şöyle diğer mesajımıza da bakalım. Günaydın, hayırlı sabahlar dilerim. Hoş geldin canım ablam demiş Samsun Terme'den. Maksude Kırdar gelmiş. Hoş geldin, sefalar getirdin diyoruz. O zaman ne yapalım? Ankaralı Ayşe Dinçer ne desin? Acil servis. Onun akabında Ankaralı Yasin istenmişti. Ağaç oldum ben. Onun akabinde... Sami Yalçın... Kağıt, mavi kağıt şarkısı istenmişti, onu da gönderiyorum. Varsa istekleriniz, mesajlarınız gönderin gelsin. Damar saatinde de damar, son saatimde de damar yapacağım, bilginiz olsun. Varsa damar şarkılarınızı şimdiden gönderebilirsiniz.
1: Şeridi boşalt.

Evet, saatlerimizi 10:24 yaptık. Varsa damar şarkılarınız hemen gönderin gelsin. Son saatte damar yapacağım. Bir dinleyicimden sadece bir damar şarkı istiyorum. Tabii ki formatıma uygun olursa çalacağım, bilginiz olsun. Merhaba, ben Alaplı'dan Soner demiş. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz Soner Bey. Sıradaki parçayı Bey Cuma'da açık cezaevinde yatan tüm hükümlüler için istiyorum demiş. Rabbim tez vakitte onları da özgürlüklerine kavuştursun diyelim. Dualarımız hep onlarla. Bey Cuma açık cezaevinde yatan kader mahkumlarımızla dualarımız, inşallah tez vakitte özgürlüklerine kavuştururlar diyelim. En güzel şarkılarımız onlara da gitsin. Şöyle diğer mesajımıza bakalım. Ben eşim çocuklarım için İsmail YK'dan Sen Herkesten Tatlısın şarkısını istiyorum demiş. Çok teşekkür ediyorum. Samsun Termiye'ye de sevgilerimi, selamlarımı iletiyorum. Şöyle bir mesajımız gelmiş. Yalnız ben sesi açamıyorum. Evet, bilgin olsun. Çok teşekkürler ederim. İyi yayınlar Devrek Kızı demiş. Çok teşekkür ediyorum. Devrek kızı da olduk değil mi? Tabii ki. Devremize selamlarımızı, sevgilerimizi iletelim. Ama sesi açamıyorum. Eğer mesajını da iletirsen sevinirim Elif. Tekrar hoş geldin, sefalar getirdin. Varsa damar şarkın gönder gelsin diyelim. Şöyle bakalım diğer mesajımıza. Yeğenim Aydın Duman ve tüm Bey Cuma kader arkadaşlarına selamlar demiş. Kim demiş? Gökhan Duman demiş. Aydın Duman'a da sevgilerimizi, selamlarımızı iletiyorum. Tabii ki Bey Cuma kapalı cezaevinde yatan tüm mahkumlarımıza da sevgilerimizi, selamlarımızı iletelim. Rabbim tez vakitte özgürlüklerine kavuştursun diyelim. O zaman ne yapalım İsmail YK? Sen herkesten tatlısın desin. Onun akabinde Murat Başaran bir öpücük kesmez. Onun akabinde Mahsun Kırmızıgül. Karadeniz isteklerimiz de var. Karadeniz'e tabii ki. Karadeniz'e gitmez miyiz? Gideceğiz. Bizim gönülle yapacağım açılışı Karadeniz şarkılarda, bilginiz olsun. Varsa damar şarkılarınızı şimdiden gönderin gelsin.

0: Şimdi reklamlar.
1: Devrek İstik Baldır özel büyük fırsat.
2: Evinizi yenilemenin tam zamanı.
1: Seçili ürünlerde kaçırılmayacak indirimler sizi bekliyor.
2: %50'ye varan indirimler.
1: Mutfak masa takımlarında %15 indirim.
2: Seçili yataklarda %40'a varan indirimler.
1: Seçili köşe koltuk ve koltuk takımlarında %15 net indirim.
2: İstik Bal'de zam yok. 2025 fiyatlarıyla avantajlı alışveriş devam ediyor.
1: Üstelik seçili ürünlerde %40'a varan indirimler.
2: Koltuk takımları 36.340 liradan başlayan fiyatlarla.
1: Kanepeler 13.999 liradan başlayan fiyatlarla.
2: Yatak odası takımları 50.545 liradan başlayan fiyatlarla.
1: Yemek odası takımları 40.959 liradan başlayan fiyatlarla.
2: Devrek İstikbal olarak sizlere özel indirimlerin üzerine ek fırsatlar sunuyoruz.
1: Sadece mağazamıza özel fiyatlar.
2: Dogu Home ürünlerinde büyük indirim.
1: Dogu Home ile stresi de, fiyatları da düşürdük.
2: Nevresim takımlarında seçili ürünlerde %40'a varan indirim.
1: Keyif setlerinde %45'e varan indirim.
2: Konforunuzu artıracak Dogu Home yastık ve yorganlarını keşfet.
1: Tek kişilik yorganlar online'a özel 699 lira.
2: Çift kişilik yorganlar online'a özel 849 lira.
1: En uygun yastıklar 569 liradan başlayan fiyatlarla.
2: Devrek İstikbal mağazası. Kalite, konfor ve şıklık bir arada.
1: Detaylı bilgi ve kampanyalar için mağazamıza bekliyoruz.
2: Yeni Mahalle Kırıklar Caddesi No 7.
1: 0372 556 88 22. 0372 556 87 63.
2: Bayram Çınar, Erkan Çınar.
3: Reklamları dinlediniz.

16 yaptık yavaş yavaş. Son saate doğru giderken şöyle gelen mesajlara bir bakalım. Beycim Ağa kapalı cezaevinde C6 koğuşunda Mert Demir ve Bahadır Ünlü Türken. C3'te yatan Ramazan Bakaca, Müslüm Gürses'ten ben satılacak adam mıyım çalar mısınız demiş. Tabii ki hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Mert Demir'in bir de notu var demiş. Apartman lambasının bile görmediği insanlara kafaya takıyoruz demiş. Yani günün sesi mi diyelim buna? Ne diyelim, öyle diyelim değil mi? Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. En güzel şarkılarımız Mert Demir ve Bahadır Ramazan Bakaca'ya. Gelsin diyelim. Aldım listeye. Müslüm Baba'yı da tabii ki rahmetle anıyoruz. Şöyle diğer mesajımıza bir bakalım. Gümrük yanıyor, onu çalar mısınız demiş. Semih Yazıcı için, Semih Yazıcıoğlum için demiş. Tabii ki aldım, listeye gelecek. Saat 11'den sonra bilginiz olsun. Şöyle diğer mesajımıza bakalım. Hayırlı yayınlar Emine Hanım. Mevlüt Toprak demiş, hoş geldin, sefalar getirdin diyoruz. Mevlüt Bey'e de sevgilerimi, selamlarımı iletiyorum. Cengiz Kurtoğlu'ndan ümit yere batsın rica ediyorum. Bana, sana, Hüsrana ve Devrek FM dinleyenlere gelsin. Hayırlı günlerin olsun demiş. Çok teşekkür ediyorum. Hüsrana da buradan sevgilerimi, selamlarımı iletiyorum. Biliyorsunuz Hüsran hafta içi her gün, her akşam sizlerle oluyor. Gecenin ilerleyen saatine doğru 23.01 arasında Hüsrana da sevgilerimi, selamlarımı iletiyorum. En güzel şarkılarımız Mevlüt Toprak ve Toprak ailesine, Hüsranımıza gitsin diyelim. Varsa damar şarkı.

demedim mi? Onun akabinde Davut Güloğlu, onun akabinde Recep'im. Gelsin o zaman. Şarkılarınız, istekleriniz 0507-380-067'den isteklerinizi, mesajlarınızı gönderin gelsin. Şu anda Samsun Terme'den beni Arif Keskin, Keskin ailesi de beni dinliyor. Güllü'den Ödüm Kopuyor şarkısını istemişler. Onu da aldım tabii ki. Güllü'süz olur mu? Olmaz. Gelsin o zaman istekler, mesajlar.

yükselen yıldızı Devrek FM, sanayici esnafının yanında. Reklam ve sponsorluk için bizlere 0507 380 çift 067 nolu telefonu arayarak ya da WhatsApp hattına yazarak iletişime geçebilirsiniz. 0507 380 çift 067 Devrek FM. Çift 0

0: Şimdi reklamlar.
1: Devrek ilçemizin tek özel sağlık kuruluşu olan Özel Devrek Işın Tıp Merkezimiz, uzman hekim kadrosu, acil hizmetleri, tıbbi laboratuvar hizmetleri,

0: nihayetindedir.
1: Kardelen Dondurma. Dondurma sevenlerin buluşma noktası Kardelen Dondurma. Her damağa uygun dondurma çeşitleri, birbirinden lezzetli meyve tatları ve markalarıyla sizleri mekanımıza bekliyoruz. Adres: Bakacakkadı Beldesi, Sati Beyler Mahallesi, İnönü Caddesi, Gökçebey. İletişim 0541 488 4764. Kardelen Dondurma.
2: Nova Pide Börek Salonu.
3: Kastamonu kır pidesi çeşitleri, börek çeşitleri, açma, poğaça çeşitleri ile Yeni Mahalle Atatürk Caddesi numara 7 devrek Zonguldak adresinde sizlerle.
2: Ayrıca Trendyol, getir yemek ve telefon üzerinden paket servisimiz vardır.
3: Telefon 0501 737 67.
4: Yakomuz Balık Restoran. Birbirinden lezzetli ve çeşitli balık çeşitlerini denize sıfır bir mekanda, salata ve bol çeşitli meze eşliğinde, üstelik uygun fiyata kim tatmak istemez ki? Mis gibi deniz manzarası ve havası kimin ruhuna şifa olmaz ki? Filyos Belediyesi'nde faaliyette olan Yakomuz Balık Restoran uzman kadrosuyla hizmette sınır tanımıyor. Hayatı, lezzeti, yaşamayı, güzelliği ve romantizmi bulabileceğiniz Yakomuz Balık Restoran, kahvaltı nerede yapılabilir diyenlerin de adresi oluyor. Aynı zamanda yemek keyfini müzik keyfiyle denize sıfır bir mekanda birleştiren Yakomuz Balık Restoran, canlı canlı fasıl geceleriyle sizlere hayatı torpilli yaşayanlardan olma fırsatı veriyor. Yakomuz Balık Restoran, Filyos Hisarönü Mahallesi, Çaycuma, Zonguldak. İletişim 0536 615 71 61 0372 623 1078. Yakomuz Balık Restoran. Serkan Köktürk.
1: Albuzlar Düğün Salonları. Hayallerinizdeki düğün için mükemmel bir mekan mı arıyorsunuz? Muhteşem bir atmosferde aşkınızı peri masallarını aratmayacak bir mekanda sevdiklerinize duyurmak mı istiyorsunuz? Öyleyse

0: bütün salonları. Adres: Kayıkçılar Mevkii Çaycuma. İletişim: 0542 321 60 37. Albuzlar Düğün Salonları.
1: Reklamları dinlediniz.
2: Batı Karadeniz'in yükselen sesi 93.0 Devrek FM.
3: www.radyodevrek.com.tr.
4: Tıkla dinle, tıkla haberdar ol.
5: Tıkla haberdar ol.
3: www.radyodevrek.com.tr.
4: İnternetin olduğu her yerde. Tıkla sen de dinle.
5: Tıkla sen de dinle.
3: www.radyodevrek.com.tr.
4: Programcılar, haberler, müzik, istek. Hepsi bir yerde.
3: www.radyodevrek.com.tr.
4: Nerede olursanız olun, siz de tıklayın ve dinleyin.
3: Devrek FM'i www.radyodevrek.com.tr adresinden canlı canlı dinleyebilir, takip edebilirsiniz.
4: Bitmedi.
5: Bitmedi.
3: İster cep telefonu, ister tablet, hemen Google Play Store'a girin ve Devrek FM yazarak uygulamamızı bulup yükleyin.
4: Artık istediğin her yerde radyomuzu dinleyebilir. Yayın akışımızdan, yeniliklerimizden haberdar olabilirsiniz.
3: İlkleri her zaman Devrek FM yapar. Bizi takip etmeye devam edin.
6: Duygularınıza tercüman olan en güzel şarkılar Emine ile Dört Mevsim'de. Emine ile Dört Mevsim'de şimdi damar zamanı.

pişmanlık sınamasın değil mi? Evet Cengiz Kurtoğlu, ikinci isteğimiz de tabii ki Mevlüt Toprak'tan, Toprak ailesinden gelmişti. Demişti ki Ümit Yere Batsın şarkısını rica ediyorum, sana bana Hüsran'a gelsin demişti. Hüsran da inşallah şu anda beni dinliyordu. En güzel şarkılarımız Hüsran'a da gitsin. Ve şöyle bir hatırlatma yapmak istiyorum. Bugün

14-16 arası o muhteşem show programıyla terdi tosun sizler olacak değerli müdürüm. Biliyorsunuz o benim bir de hocamdır. O muhteşem show programını kaçırmayın. 14-16 arası sizlerle olacak. Onun akabinde 16-18 Nergiz'de biz bize sizlerle olacak. 19-21 arası sizlerle Usta ile Damar Saati, biliyorsunuz Murat Ekmekçi oluyor sizlerle. Mahkumların sesi oluyor, kulağı oluyor. 21-23 arası da sizlerle İsa ile Saklı Düşler, o muhteşem konu.

kaçırmayın diyoruz o muhteşem canlı canlı şarkılarıyla sizinle olacak Bülent Sertaç. Ona da sevgilerimi selamlarımı iletiyorum. Gecenin ilerleyen vakitlerine doğru da tabii ki 23.01 arası da sizinle hüsran olacak. Bugünkü yayın akışımız böyledir. Bilginiz olsun, sakın kaçırmayın. Tekrar hatırlatıyorum, 14-16 arası Ferdi Show sizinle olacak.

Ferdit Asın, o muhteşem programı kaçırmayın. 16-18 Nergiz'le biz bize. ...19-21'de... ustayla damar. Biraz Sertaç da sizinle olacak 21'den sonra, bilginiz olsun. İsa ile saklı düşlerde, Hüsran'da gecenin ilerleyen saatlerinde. O zaman ne yapalım, şöyle gelen mesajlara hemen bir bakalım, hiç bekletmeyelim. Selam, selamlar Emineciğim. Ordu'dan Filiz ben, hoş geldin, sefalar getirdin. Nasılsın, iyi misin? Bakayım demiş, çok şükür, sen nasılsın? Oradan Filiz'e sevgilerimizi, selamlarımızı iletelim. Ayhan Attekin'den Sırmalı şarkısını çalar mısın? Sana, bana, tüm Devrek FM dinleyenlere, Karadenizli hemşirelere gelsin. Sorunsuz yayınlar diliyorum, kolay gelsin demiş. Nazar boncuklarıyla, kalpleriyle, gülleriyle. Ama sen damara geldin, denk geldin, bilgin olsun. Emineciğim, damar saatinde sen bana İbrahim Erkal'dan Can Feda şarkısını çalar mısın? Damara denk geldik demiş. Yarın ama o, istediğin şarkıyı yarın bana hatırlat, olur mu Filiz? Hoş geldin, sefalar getirdin diyelim. O zaman ne yapalım? Cengiz Kurtoğlu'yla başladık. Cengiz Kurtoğlu'yla devam edelim. Mevlüt Toprağ'ın isteğiyle. Onun akabinde Ferdi. Baba istendi, baharım solmadan, onu göndereceğim. Müslüm Gürses isteğimiz vardı, yıllar utansın, onu göndereceğim. Müslüm Gürses tekrar, satılacak adam mıyım, o istendi. Uğur Aslan istendi. Sinan Özen, Güllü. Tabii ki Bülent Sertaç'tan iki tane şarkı çalacağım bugün, bilginiz olsun. Bir tanesini ben ayarladım, varsa Bülent Sertaç'tan bir isteğiniz, damar şarkınız, gönderin gelsin.

Yaramaz bir sokağa benzedi gömlüm. Leyla'sı olmayan Mecnun'a döndüm. Olsan içmez miydin benim yerimde? Olsan içmez miydin?

0: Şimdi reklamlar.
1: Devrek İstik Baldır özel büyük fırsat.
2: Evinizi yenilemenin tam zamanı.
1: Seçili ürünlerde kaçırılmayacak indirimler sizi bekliyor.
2: %50'ye varan indirimler.
1: Mutfak masa takımlarında %15 indirim.
2: Seçili yataklarda %40'a varan indirimler.
1: Seçili köşe koltuk ve koltuk takımlarında %15 net indirim.
2: İstik Bal'de zam yok. 2025 fiyatlarıyla avantajlı alışveriş devam ediyor.
1: Üstelik seçili ürünlerde %40'a varan indirimler.
2: Koltuk takımları 36.340 liradan başlayan fiyatlarla.
1: Kanepeler 13.999 liradan başlayan fiyatlarla.
2: Yatak odası takımları 50.545 liradan başlayan fiyatlarla.
1: Yemek odası takımları 40.959 liradan başlayan fiyatlarla.
2: Devrek İstikbal olarak sizlere özel indirimlerin üzerine ek fırsatlar sunuyoruz.
1: Sadece mağazamıza özel fiyatlar.
2: Dogu Home ürünlerinde büyük indirim.
1: Dogu Home ile stresi de, fiyatları da düşürdük.
2: Nevresim takımlarında seçili ürünlerde %40'a varan indirim.
1: Çeyiz setlerinde %45'e varan indirim.
2: Konforunuzu artıracak Dogu Home yastık ve yorganlarını keşfet.
1: Tek kişilik yorganlar online'a özel 699 lira.
2: Çift kişilik yorganlar online'a özel 849 lira.
1: En uygun yastıklar 569 liradan başlayan fiyatlarla.
2: Devrek İstikbal mağazası. Kalite, konfor ve şıklık bir arada.
1: Detaylı bilgi ve kampanyalar için mağazamıza bekliyoruz.
2: Yeni Mahalle Kırıklarca.

mikrofonu salmak zorundayım. O yüzden şimdiden özür diliyorum. Çalamadığım istekler olursa yarın telafi ederiz inşallah diyelim. Çünkü bayağı yoğunluk var. Çok teşekkür

Teşekkür ediyorum yoğunluğunuzdan, alakanızdan dolayı. Şu anda beni Poyraz'da dinliyormuş. Ona da sevgilerimi, selamlarımı iletiyorum. En güzel şarkılarım ona da gitsin. Kapanışımı Sinan Özen'le yapacağım. Uğur Aslan istenmişti benden. Şöyle bakayım kim istemişti onu. Semih Yazıcı için istenmişti. Kara Gümrük yanıyor, onu göndereceğim. Bülent Sertaş da bu akşam 21'den sonra İsa ile Saklı Düşler'de canlı sohbetiyle, canlı müzikleriyle sizlerle olacak, bilginiz olsun. Bu programı kaçırmayın. Sevgilerimizi, selamlarımı iletiyoruz Bülent Sertaş'a buradan. Valla akşam o muhteşem sohbeti, canlı yayını ben de iple çekiyorum. Şimdiden sevgilerimi, selamlarımı iletiyorum. Onun akabinde güllü isteğimiz vardı, hemen onu da okuyalım. Gülü'den ödüm kopuyor, Samsun Terme'den Arif Keskin, Murat Kırdar hayırlı yayınlar dileriz demiş. Ben de size Arif'e, Murat Kırdar'a sevgilerimi, selamlarımı iletiyorum. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Samsun Terme'ye de sevgilerimi, selamlarımı iletiyorum. Filiz demiş ki çok iyiyim, sağ ol, teşekkür ederim demiş. İyi olmaya çalışıyorum demiş. Vallahi hepimiz öyle iyi olalım. Rabbim daha iyi etsin. Dediğim gibi gerçekten çalamadığım şarkı olursa affınıza sığınıyorum. Yarın telafi ederim inşallah diyorum.

Aslında işin aslı şöyle Hakim Bey. Aslı'yı ilk gördüğüm gün başlıyor işin aslı. Aslı bir gün benim acizane kaptan şoförlüğünü yaptığım 56 Chevrolet taksiye biniyor ve kara gümrüğü ediyor bana. Kara gümrük o dakika gönlümün başkenti, başımın tacı, ruhumun ilacı oluyor. Delikanlıya yakışmaz. Yolculuk boyunca en ufak bir rahatsızlık ya da edepsizlik etmiyorum. Yalnız indiği yeri, yolu, sokağı, kapıyı mıh gibi aklıma çakıyor. Oğlum diyorum bizim Chevrolet'e, bu kapıyı unutma. Bir gün ilk bu kapıda gelin arabası olacaksın. Sorup soruşturup, bulup buluşturup en nihayetinde Aslı'yı istetiyorum. Ama gel gelelim kızın üvey anası, kızı bir türlü vermeye yanaşmıyor. İkinci kez istetiyorum, bu kez üvey abi, bizde taksici esnafına kız yok diyor. Allah'ın hakkı üçtür, anam seni de yorduk ama hadi son bir kez daha istediyorum. Kapı anamın yüzüne bir kez daha kapanıyor. Oğlum bu işin aslı yok diyor. Bakkalın çırağı Osman'ın eline bir mektup sıkıştırıp Aslı'ya gönderiyorum. Kaçar mısın benimle diyorum, kaçarım diye cevap yazıyor. Mübarek cuma gecesini anlaşıyoruz. Hani yalnız gitmeyeyim, bizim Rıdvan'ı da çağırayım diyorum. Rıdvan beline babadan kalma altı patları takıp gelmiş. Oğlum Rıdvan, bu ne diyorum? Ne olur ne olmaz abi, sen sür diyor. Sürüyorum, açıl ey kara gümrük, ben geliyorum.

kara gümrük yanıyor. Polis beni arıyor. Kara gümrük yanıyor, herkes benden biliyor. Aslı diyorum, Aslı ne oluyor? Ne oluyor demeye kalmadan polis kapıyı çalıyor. Polis kapıyı çalıyor, polis içeri giriyor. Memur bey diyorum, kız Reşit kendi isteğiyle geldi. Memur bey tamam diyor, kıza bir şey dediğimiz yok. Ama kara gümrük yanıyor. Kızı kaçırmasına kaçırıyorsun da kara gümrüğü niye?

yapıyorsun be evlat? Aslı bu ne diyor diyorum. Aslı hiçbir şey demiyor. Meğer bizim Aslı kaçarken telaşla yemeği ocakta unutmuş. Yemek yanmış tutuşmuş. Sonra perdeler tutuşmuş. Sonra ev tutuşmuş. Sonra kara gümrük tutuşmuş. Ver yansın etmiş bizim üvey kaynana sokaklarda. Taksici Ramazan kızı kaçırdı, mahalleyi de ateşe verdi diye. Nihayetinde attılar beni nezarete. Tez vakit sonra mahkeme günü geldi. Hakim Aslı'ya sordu. Kızım seni bu adam mı kaçırdı? Evet hakim bey. Mahalleyi de bu adam mı yaktı? Evet hakim bey. Ne evet'i Aslı? Nikah kıymıyoruz Aslı, ne evet? Meğer üvey anayla üvey abi baskı yapmışlar evde kıza. Evi de mahalleyi de Ramazan yaktı diyeceksin diye. 7 yıl Bayrampaşa'da geçer geçmesine de yalandan 7 yıl yatmak 70 yıl gibi gelir kanı deliye. Birkaç güne kalmadı koptu kafamın ve kayış. Dedim ki kendi kendime ben buradan kaçarım. Gider bu kez harbiden kara gümrüğü yakarım. Şimdi hepiniz merak ediyorsunuz değil mi hakim bey? Yaptın mı yapmadın mı diye. Yaptım. Bayrampaşa'dan kaçtım. Önce gidip üvey abisinin Balat'taki kahvesini, daha sonra da üvey annesinin yeni aldığı evi benzin döküp yaktım. Şimdi hakim bey cezam neyse çekerim. İçeride de iyi hali bozmam sizi temin ederim. 7 yıl değil, 70 yıl bile olsa paşa paşa yatarım. Kara gümrüğü yakarım, sonra girer paşa paşa yatarım hakim bey. Paşa paşa yatarım.

maalesef çalamadığım isteklerim oldu. Kusuruma bakmayın. Yarın telafi edeceğim inşallah isteklerinizi, mesajlarınızı. Şimdiden çok özür diliyorum. Biliyorsunuz son saat damar olunca yetişmiyor damarda, saati de az olunca. Yarın inşallah telafi edeceğim. Kusuruma bakmayın, çok özür diliyorum. Sinan Özen'le kapanışımı yapacağım. 14-16 arası sizlerle Ferdi Show sizlerle olacak. Ferdi Tosun müdürümüz sizinle olacak. Bu muhteşem programı da kaçırmayın diliyorum. Sizi önce Rabbime, sonra sevdiklerinize emanet ediyorum. O güzel 3 saatinizi bana ayırdığınız için çok teşekkür ediyorum. Hoşça kalın, dostça kalın. Yarın sabah görüşmek üzere. Allah'a ısmarladık. Sinan Özen şarkısı benden tüm dinleyicilerime gelsin. Herkes biliyor diyor.

0: Reklamlar. Devrek ilçemizin tek özel sağlık kuruluşu olan Özel Devrek Işın Tıp Merkezimiz, uzman hekim kadrosu, acil hizmetleri, tıbbi laboratuvar hizmetleri, yenilenen yüzü ve güler yüzlü personeliyle haftanın 7 günü 8-23 saatleri arasında Devrek halkının hizmetindedir.
1: Ay Yıldız İnşaat ve Emlak. Daha iyi yarınlarınızı bugünden inşa etmeye var mısınız? Güvenebileceğiniz kalitede ilham veren mekanlar, güvenli evler, güvenli limanınızı inşa ediyoruz. Çaycuma'da bir inşaat firmasından ötesi. Sizin hayalinizi bizim inşaat tutkumuzla birleştirip hayatın daha güzel olduğu mekanlar yaratıyoruz. Yürekten ve profesyonellikle karşılanacağınız Ay Yıldız İnşaat ve Emlak olarak Çaycuma'nın gururu kalmaya devam ederken bizimle iletişime geçmenizi bekliyoruz. Adres: Yeni Atatürk Bulvarı numara 153 Taksim A, Çaycuma, Zonguldak. İletişim 0552 560 6713. 0552 560 6713. Ay Yıldız İnşaat ve Emlak, Mehmet Yıldız.
0: Devrek FM
2: 93.0. Devrek FM.

0: Zombide fabana var, zombide fabana var. Gözlerimdeki kişi ben olamam.
1: 93.0 Devrek FM.

0: Bu yatırım fırsatı kaçmaz. Herkes Kuzey Kıbrıs'ta ev sahibi olacak. Banka yok, kredi yok, faiz yok, kefil yok. 50 aya varan vade farksız elden ödemeli taksit imkanlarıyla bitmiş, oturmaya hazır birbirinden güzel daireler. Üstelik full eşya hediyeli. Siz peşinatı verin, kira garantili projelerde eviniz taksitlerini kendi ödesin. Hem tatilinizi bedavaya getirin hem de dövizle kira kazancınız olsun. Noyanlar Grup güvencesiyle ayrıntılı bilgi ve tanıtım için Türkiye Telefon 0532 242 61 99 0533 817 55 67 KKTC Telefon 0548 867 çift 067.
1: Bölgenin yükselen yıldızı Devrek FM, sanayici esnafının yanında. Reklam ve sponsorluk için bizlere 0507 380 çift 067 nolu telefonu arayarak ya da WhatsApp hattına yazarak iletişime geçebilirsiniz. 0507 380 çift 067 Devrek FM. Çift 067 Devrek
2: FM. 93.0 Devrek FM.

0: Levrek İstik Baldır özel büyük fırsat.
1: Evinizi yenilemenin tam zamanı.
0: Seçili ürünlerde kaçırılmayacak indirimler sizi bekliyor.
1: %50'ye varan indirimler.
0: Mutfak masa takımlarında %15 indirim.
1: Seçili yataklarda %40'a varan indirimler.
0: Seçili köşe koltuk ve koltuk takımlarında %15 net indirim.
1: İstikbal'de zam yok. 2025 fiyatlarıyla avantajlı alışveriş devam ediyor.
0: Üstelik seçili ürünlerde %40'a varan indirimler.
1: Koltuk takımları 36.340 liradan başlayan fiyatlarla.
0: Kanepeler 13.999 liradan başlayan fiyatlarla.
1: Yatak odası takımları 50.545 liradan başlayan fiyatlarla.
0: Yemek odası takımları 40.959 liradan başlayan fiyatlarla.
1: Devrek İstikbal olarak sizlere özel indirimlerin üzerine ek fırsatlar sunuyoruz.
0: Sadece mağazamıza özel fiyatlar.
1: Dogu Home ürünlerinde büyük indirim.
0: Dogu Home ile stresi de, fiyatları da düşürdük.
1: Nevresim takımlarında seçili ürünlerde %40'a varan indirim.
0: Çeyiz setlerinde %45'e varan indirim.
1: Konforunuzu artıracak Dogu Home yastık ve yorganlarını keşfet.
0: Tek kişilik yorganlar online'a özel 699 lira.
1: Çift kişilik yorganlar online'a özel 849 lira.
0: En uygun yastıklar 569 liradan başlayan fiyatlarla.
1: Devrek İstikbal mağazası. Kalite, konfor ve şıklık bir arada.
0: Detaylı bilgi ve kampanyalar için mağazamıza bekliyoruz.
1: Yeni Mahalle Kırıklar Caddesi No 7.
0: 0372 556 88 22. 0372 556 87 63.
1: Bayram Çınar, Erkan Çınar.
2: 93.0 Devrek FM.

0: varsa kalbimin bir başkasını. Beni bu rüyadan hiç uyandırma. Herkes sever, ben ölürüm yolum. Ama unutma. Dönüp de kalbine bak. Unutma.
1: 93.0 Devrek FM.

0: reklamlar.
1: Albuzlar Düğün Salonları. Hayallerinizdeki düğün için mükemmel bir mekan mı arıyorsunuz? Muhteşem bir atmosferde aşkınızı peri masallarını aratmayacak bir mekanda sevdiklerinize duyurmak mı istiyorsunuz? Öyleyse doğru adrestesiniz.

0: 0541-322-6037. Albuzlar Düğün Salonları.
1: En mutlu günümüzden en zor günümüze araçlarımız elimiz ayağımızdır.
2: Her marka araçlarınız için doğru adres, Türkmen Otomotor özel yetkili servis ile aracınızın performansı %100 artacak.
1: Motor tamiri, şanzıman tamiri, diferansiyel tamiri, alt takım tamiri, baskı balata tamiri, araç muayene hazırlama, detaylı iç dış yıkama.
2: Kaporta boya, pasta cila işleri, kısaca her türlü oto bakım ve onarım işlerinizde profesyonel ekibiyle ve uygun fiyatlarla sizleri bekliyor.
1: Fiyat almadan aracınıza bakım yaptırmayın.
2: Aracınızın bakımını uzman ellere emanet edin.
1: Bitmedi. Aracınıza komple boya 45 bin liraya yapıyoruz.
2: Ayrıca değerinde oto alım satım işleri de bizde.
1: Adres Başoğlu Kereste Karşısı Ankara Asfaltı, Devrek Zonguldak.
2: 0536 648 2102.
1: Türkmen Oto Motor Özel Yetkili Servis.
2: Cemrem Isı, Bünyamin Özmekik.
1: Doğalgaz tesisatı, tamirat, tadilat, kurulum, proje ve teknik destek.
2: Ev iş yeri ve tüm yaşam alanlarınız için başından sonuna kadar çözüm ortağınız.
1: Güvenli sistem, temiz işçilik, zamanında hizmet.
2: Cemrem Isı ve Mühendislik Gaz Ekipmanları.
1: Adres Yeni Mahalle Eski Ortaokul Sokak Numara 27 Taksim C Devrek.
2: Telefon 0542 214 6645.
0: Köfteci Selami. Çarşuma'da yenilenen yüzüyle köfte, ızgara, kebap, meşhur Bafra pidesi, tatlılar, meze çeşitleri, kahvaltı seçenekleriyle bizim anlatmamızda anlayamayacağınız yılların tecrübesiyle marka olmuş bir mekan. Bu lezzetlerin tadını çıkarıp yenilenen modern dekorasyon, çocuk oyun alanları, mescit ve otopark imkanlarıyla sizleri bekliyor. Siz buna değersiniz. Köfteci Selami. Adres Ankara Asfaltı üzeri Bakacakkadı Beldesi Çaycuma Zonguldak. İletişim telefonları 0543-957-5732, 0372-532-7730. Köfteci Selami, Selami Albuzlu. Kardelen Dondurma. Dondurma sevenlerin buluşma noktası Kardelen Dondurma. Her damağa uygun dondurma çeşitleri, birbirinden lezzetli meyve tatları ve markalarıyla sizleri mekanımıza bekliyoruz. Adres Bakacakkadı Beldesi, Sati Beyler Mahallesi, İnönü Caddesi, Gökçebey. İletişim 0541-488-4764. Kardelen Dondurma.
3: Yakomuz Balık Restoran. Birbirinden lezzetli ve çeşitli balık çeşitlerini denize sıfır bir mekanda salata ve bol çeşitli meze eşliğinde üstelik uygun fiyata kim tatmak istemez ki? Mis gibi deniz manzarası ve havası kimin ruhuna şifa olmaz ki? Filyos Belediyesi'nde faaliyette olan Yakomuz Balık Restoran uzman kadrosuyla hizmette sınır tanımıyor. Hayatı, lezzeti, yaşamayı, güzelliği ve romantizmi bulabileceğiniz Yakomuz Balık

0: kahvaltı nerede yapılabilir diyenlerin de adresi oluyor. Aynı zamanda yemek keyfini müzik keyfiyle denize sıfır bir mekanda birleştiren Yakamoz Balık Restoran, canlı canlı fasıl geceleriyle sizlere hayatı torpilli yaşayanlardan olma fırsatı veriyor. Yakamoz Balık Restoran, Filios Hisaroni Mahallesi, Çaycuma Zonguldak. İletişim 0536 615 71 61 0372 623 1078. Yakamoz Balık Restoran, Serkan Köktürk.
1: Taksici Mehmet burada.
2: Tekin'le beraber hizmetinizde.
1: Taksici Mehmet.
3: Taksici Mehmet.
2: Tekin'le beraber Taksici Mehmet.
1: Şehir içi, şehir dışı.
2: Güler yüz, güvenli yolculuk, zamanında hizmet.
1: Hayırlı günler diler.
2: 0537 237 46 18.
4: Taksici gazlar biraz, acelem var benim.
1: Devrek FM.
5: 93.0 Devrek FM.

0: Bu yatırım fırsatı kaçmaz. Herkes Kuzey Kıbrıs'ta ev sahibi olacak. Banka yok, kredi yok, faiz yok, kefil yok. 50 aya varan vade farksız elden ödemeli taksit imkanlarıyla bitmiş, oturmaya hazır birbirinden güzel daireler. Üstelik full eşya hediyeli. Siz teşinatı verin, kira garantili projelerde eviniz taksitlerini kendi ödesin. Hem tatilinizi bedavaya getirin hem de dövizle kira kazancınız olsun. Noyanlar Grup güvencesiyle ayrıntılı bilgi ve tanıtım için Türkiye Telefon 0532 242 61 99 0533 817 55 67 KKTC Telefon 0548 867 çift 067.
1: Bölgenin yükselen yıldızı Devrek FM, sanayici esnafının yanında. Reklam ve sponsorluk için bizlere 0507 380 çift 067 nolu telefonu arayarak ya da WhatsApp hattına yazarak iletişime geçebilirsiniz. 0507 380 çift 067. Devrek FM. Çift 067. Devrek FM.
2: 93.0 Devrek FM.

Kral Radyosu 93.0 Bölgenin tek Kral Radyosu 93.0 Bölgenin tek Kral Radyosu 93.0 Devrek FM.

0: Devrek ilçemizin tek özel sağlık kuruluşu olan Özel Devrek Işın Tıp Merkezimiz, uzman hekim kadrosu, acil hizmetleri, tıbbi laboratuvar hizmetleri, yenilenen yüzü ve güler yüzlü personeliyle haftanın 7 günü 8-23 saatleri arasında Devrek halkının hizmetindedir.
1: Kardelen Dondurma. Dondurma sevenlerin buluşma noktası Kardelen Dondurma. Her damağa uygun dondurma çeşitleri, birbirinden lezzetli meyve tatları ve markalarıyla sizleri mekanımıza bekliyoruz. Adres: Bakacakkadı Beldesi, Sati Beyler Mahallesi, İnönü Caddesi, Gökçebey. İletişim 0541 488 4764. Kardelen Dondurma. Köfteci Selami. Çay Cuma'da yenilenen yüzüyle köfte, ızgara, kebap, meşhur Bafra pidesi, tatlılar, meze çeşitleri, kahvaltı seçenekleriyle bizim anlatmamızda anlayamayacağınız yılların tecrübesiyle marka olmuş bir mekan. Bu lezzetlerin tadını çıkarıp yenilenen modern dekorasyon, çocuk oyun alanları, mescit ve otopark imkanlarıyla sizleri bekliyor. Siz buna değersiniz. Köfteci Selami. Adres: Ankara Asfaltı Üzeri, Bakacakkadı Beldesi, Çay Cuma Zonguldak. İletişim telefonları 0543 957 57 32 0372 532 77 30. Köfteci Selami, Selami Albuzlu.
2: Yakomuz Balık Restoran. Birbirinden lezzetli ve çeşitli balık çeşitlerini denize sıfır bir mekanda, salata ve bol çeşitli meze eşliğinde, üstelik uygun fiyata kim tatmak istemez ki? Mis gibi deniz manzarası ve havası kimin ruhuna şifa olmaz ki? Filyos Belediyesi'nde faaliyette olan Yakomuz Balık Restoran, uzman kadrosuyla hizmette sınır tanımıyor. Hayatı, lezzeti, yaşamayı, güzelliği ve romantizmi bulabileceğiniz Yakomuz Balık Restoran, kahvaltı nerede yapılabilir diyenlerin de adresi oluyor. Aynı zamanda yemek keyfini müzik keyfiyle denize sıfır bir mekanda birleştiren Yakomuz Balık Restoran, canlı canlı fasıl geceleriyle sizlere hayatı torpilli yaşayanlardan olma fırsatı veriyor. Yakomuz Balık Restoran, Filyos Hisaroni Mahallesi, Çay Cuma Zonguldak. İletişim 0536 615 71 61 0372 623 1078. Yakomuz Balık Restoran, Serkan Köktürk.
3: Damağınıza lezzet, midenize sağlık yeni mekanınız. Nova Pide Börek Salonu.
4: Gelin misafirimiz olun.
3: İşini bilen ustalarımız, güler yüzlü servis personelimizle halkımıza hizmet sunmaya başladık.
4: Kıymalı, patatesli, peynirli pide çeşitleri.
3: Açma, poğaça çeşitleri, su böreği, kıymalı, peynirli, patatesli kol böreği.
4: Açık pide çeşitleri, güveç ve daha birçok çeşit bol menüsüyle hizmetinizde.
3: Aile salonuyla, hijyenik ortamıyla Yeni Mahalle Atatürk Caddesi numara 7 Devrek Zonguldak adresinde.
4: Ürünlerimiz müşterilerimizin gözü önünde pişirilip taze taze sunulmaktadır.
3: Vazgeçemeyeceğiniz lezzet eviniz, Nova Pide Börek Salonu.
1: Albuzlar Düğün Salonları. Hayallerinizdeki düğün için mükemmel bir mekan mı arıyorsunuz? Muhteşem bir atmosferde aşkınızı peri masallarını aratmayacak bir mekanda sevdiklerinize duyurmak mı istiyorsunuz? Öyleyse doğru adrestesiniz. Albuzlar Düğün Salonları her türlü toplu yemek organizasyonları ve düğünlerinizi mükemmel kılmak için size rüya gibi bir mekanda hizmet veriyor. Albuzlar Düğün Salonları. Adres: Kayıkçılar Mevkii Çaycuma. İletişim 0542 321 60 37. Albuzlar Düğün Salonları. Ay Yıldız İnşaat ve Emlak. Daha iyi yarınlarınızı bugünden inşa etmeye var mısınız? Güvenebileceğiniz kalitede ilham veren mekanlar, güvenli evler, güvenli limanınızı inşa ediyoruz. Çay Cuma'da bir inşaat firmasından ötesi. Sizin hayalinizi bizim inşaat tutkumuzla birleştirip hayatın daha güzel olduğu mekanlar yaratıyoruz. Yürekten ve profesyonellikle karşılanacağınız Ay Yıldız İnşaat ve Emlak olarak Çay Cuma'nın gururu kalmaya devam ederken bizimle iletişime geçmenizi bekliyoruz. Adres: Yeni Atatürk Bulvarı numara 153 Taksim A, Çay Cuma Zonguldak. İletişim 0552 560 67 13 0552 560 67 13. Ay Yıldız İnşaat ve Emlak, Mehmet Yıldız.
0: Devrek FM.
5: Bölgenin tek kral radyosu 93.0 Devrek FM.

Gün ortası, gün ortasından 93.0 Devrek FM'den bendeniz Ferdi ile berabersiniz. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bakalım nerelerden dinleniyoruz? 0507-380-067 0507-380-067 mesajlarınızı kısa mesaj olarak Devrek FM WhatsApp hattımızdan bizlere ulaştırabileceksiniz. Pazartesi günü, pazartesi günü sendromunu atmak için bizler buralardayız. Tarihlerimize baktığımızda şöyle 08.06.2026 pazartesi günü. Haziran ayını artık yavaş yavaş geride bırakacağız. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bu akşam Devrek FM için güzel bir gün. Bu akşam saatlerimiz 21 olduğunda Arabesk müziğinin güçlü sesi Bülent Serttaş Devrek FM yayın konu olarak sizlerle olacak. İsa ile Saklı Düşler'in canlı yayın konuğu bu akşam Bülent Serttaş. Bu güzel programı kaçırmayın. Güzel bir hasbihal gerçekleştirecekler Devrek FM mikrofonlarından. Ben bu programı kaçırmamanızı tavsiye ediyorum. Recep Akbıyık, Selam'ın yayınlar demiş, teşekkür ederim. Emine demiş, süper ya abi demiş, süper. Gelelim şöyle Alaplı'dan Bülbül mesajı ulaştırmış yine. Selam'ın yayınlar abi, kolay gelsin demiş. Alaplı'dan sevgili selamlar demiş Bülbülümüz. Bülbülümüze de buradan sevgili selamlarımızı gönderelim. Yeşil Bursa'dan cennet memleketimize selamlar, saygılar, yayınlar dilerim demiş. Akif, eyvallah. O zaman ne yapalım? Bu akşam Devrek FM canlı yayın konuğumuz olan Bülent Serttaş'ın iki güzel eserine sizlere şimdi yer vereceğim peş peşe olmak şartıyla. Sizler mesajlarınızı 0507-380-067 WhatsApp hattımızdan bizlere ulaştırabileceksiniz. Bu arada Işın Tıp Merkezi'ne de buradan sevgili selamlarımızı gönderelim. Devrek'in tek tıp merkezi. Gerçekten Devrek'te sağlık adına güzel işler yapıyorlar. Devrek Işın Tıp Merkezi'mize buradan sevgiye selamlarımızı gönderelim Nevzat hocamıza. Demiş ki Nevzat hocamız yine Zonguldak Devrek ilçesinde faaliyet gösteren özel Devrek Işın Tıp Merkezi hekim kadrosuna yine iç hastalıklar uzmanı Sayın Doktor Adem Kar ile hasta kabulüne başlamış. Devrek halkına hizmet vermeye devam etmekte tabii Işın Tıp Merkezi. Ne güzel. Bir profesör doktorumuz da sizlerle buluştu. İç hastalıklar uzmanı Doktor Adem Karbay'a buradan sevgiyle selamlarımızı gönderiyorum. Yine Işın Tıp Merkezi çalışanlarına kolay gelsin. Bu alkışlar kime geliyor biliyor musunuz? Özel Devrek Işın Tıp Merkezi çalışanlarına ve şu an orada bulunan değerli hastalarımıza da Rabbim acil şifalar versin. Tabii onlara da gelmiş olsun bu kocaman alkışlar. Nevzat hocamıza da sevgili selamlarımızı gönderdik. Değerli Nevzat Sevim hocamıza, değil mi? Yayından sonra görüşeceğiz onunla. Uzun uzun bir muhabbet yaparız. Hadi bakalım bu akşam Devrek FM canlı yayın konuğumuz olan Bülent Serttaş'ın iki güzel eseriyle sizlere baş başa bırakayım mı? O zaman ne diyoruz? Rastgele. Rastgele.

Cengiz Yürük, kolay gelsin, izliyorum, hayırlı yayınlar demiş, teşekkür ederiz. Tevfik mesajı ulaştırmış, geç buldum ama artık Devrek FM'deyiz demiş. Ankara'dan Eğerci'me ve Devrek FM'e selamlar demiş mesajında. Eğerci'ye de sevgili selamlarımızı gönderelim buradan. Bir diğer mesajımız da Muhammed bizlere mesajı ulaştırmış. Karabük yolundan yazıyorum demiş, yolda sizi dinliyoruz. Sıradaki şarkıyı eşim Berfin'e armağan ediyorum demiş. Aman kazasız belasız yolculuklar diliyorum. Yavaş git, soldan gitme, sağdan git. Aman Rabbim varacağınız yere tez zamanda kazasız belasız ulaştırsın inşallah diyelim. Muhammed'e Karabük yolundan dinliyorlarmış. Güzel şarkı, yani sıradaki parçayı eşine armağan etmiş Berfin Hanım'a.

Değerli başkanımız Gökhan Başkanımız da şu an bizleri dinliyor. Levrek, Yeniden Refah Partisi ilçe başkanımız Sayın Gökhan Şimşek. Yeni yayın döneminde size başarılar diliyorum yayınlar demiş Gökhan Başkanımız. Eyvallah Gökhan Başkanım. Gökhan Başkanım, bu şarkı sanki seni böyle anlatıyor gibi değil mi? Levrek Yeniden Refah Partisi, Levrek ilçe teşkilatına da sevgi ve selamlarımızı gönderelim Gökhan Başkanımızla beraber. Bu şarkı gerçekten ben önceki yayınlarda çok çalıyordum. Bu şarkı Gökhan Başkanımıza ve şu an bizleri Karabük yolunda dinleyen Muhammed değerli kardeşimize ve değerli eşi Berfin Hanım'a gelmiş olsun. Hadi bakalım 0507 380 çift 067. Bu akşam biliyorsunuz Bülent Sertaş. Saatlerimiz 21 olduğunda Devrek FM mikrofonlarında sizlere konuk olacak. Bu güzel programı kaçırmayın bence.

Semra yine mesajını ulaştırmış. Selam, kolay gelsin demiş. Teşekkürler. 0507-380-067 Devrik FM WhatsApp hattımız. Şu an mesajlarınızı bekliyoruz oradan. Ve yine şu an bizleri Devrek. Devlet Hastanesi çalışanları bizlere kulak veriyorlar. Onlara da buradan sevgili selamlarımızı gönderelim. Devrek Devlet Hastanesi çalışanlarımıza, değerli hemşehrilerimize, doktorlarımıza selam olsun. Yine bölge trafik. Devrek bölge trafikte bizleri dinliyor. Bugün Devrek'te pazar var bir de, değil mi? Unuttum bak pazarı. Sabahtan beri aklımda bir şey var. Aklımda bir şey var diyorum, meğer pazarmış. Pazardan kara mancara aldınız mı bakalım? Nasıl? Fiyatlar nasıl? Yazın gönderin bakalım. Devrek pazarında fiyatlar nasıl bugün? Merak ettim. Pazara çıkmadım ben bugün. Ama yayından sonra şöyle bir uğrayacağım pazara doğru. Devrek pazarında fiyatlar nasıl? Merak ediyorum. Hava aşırı sıcak. Aman fazla gezmeyin çünkü gerçekten Devrek'te bunaltıcı bir sıcak var. Karadon TTK madencilerinden sevgiler saygılar demiş. Herkesin işi rast gitsin. Hayırlı yayınlar diliyorum demiş. Soner, eyvallah Soner. Bu güzel şarkı Karadon TTK madencilerine gelmiş olsun bakalım. Karadon'a da sevgili selamlar. Gökçe Bey, Çay Cuma. Neredesiniz, nerede? Devrekliler. Bir Devreklileri göreyim hemşerilerim.

Emri mesaj ulaştığımız selam kolay gelsin demiş. Teşekkürler. Merhaba Ferdi ve Halil Yayınlar. Ey Cuma Kapalı Cezaevi A1 koğuşundan Ceren. Ben sizden sıradaki parçayı ablam Yıldız'a, arkadaşlarım Gülçin, Tuğçe ve Medine'ye armağan ediyorum. Bahçede dinlemedi Halil Yayınlar demiş tekrardan. Ve Cuma'dan göndermişler güzel mesajı. Vay, bahçeden dinliyorsunuz bizi, ne güzel. Çalışırken hem bir taraftan Devrek FM ve bu güzel müzikler. Çapayı birazcık bol sallayın. Ne ekiyorsunuz, ne? Pırasa, marul. Ne ekiyorsunuz bahçeye, merak ettim bak. Bahçede dinlemedilermiş. Kara mancar mı yoksa? Ne bileyim, maydanoz, pırasa, aklıma onlar geliyor. Yani bahçeye başka ne ekilir değil mi? Muz ekilecek hali yok. Güzel parça Bey Cuma'ya geliyor. Ceren Hanım'a ve arkadaşları Gülçin'e, Tuğçe ve Medine'ye ve ablası Yıldız'a gelmiş olsun. Aşk Bodrum'da. Kız öyle değil ama. Aşk tarlada. Aşk bahçede yaşanıyor güzelim. Bahçedesiniz çünkü.

Emine demiş ki Ferdi abi biber, domates, patlıcan, salata ikidir abim demiş. Ben de zannettim. Ben de zannettim ki Emine. Ne bileyim. Abi oturuyorlar kahve içiyorlar demiş. Sen de iç, sen de iç. Ama bana yok mu?

Almanya'dan selamlar hemşerilerim demiş Hasret. Almanya'da sevgili selamlarımızı gönderelim. Nerede bizim gurbetçilerimiz? Başkadır. Çılgınca geceler bize yaşatır.

Bülent Sertaş bu akşam 21'de Devrek FM mikrofonlarında sizlerle beraber. Onun da anonsunu gerçekleştirelim. 21'de yani 21-21.30 gibi Bülent Sertaş bölgenin en iyi radyosu 93.0'da sizlerle olacak. Bu güzel programı kaçırmayın. İsa ile Saklı Düşler'in canlı yayın konuğu bugün Bülent Sertaş. Vallahi aşkı Bodrum'da mı yaşarsınız? Alaçatı'da mı bilemem. Çünkü Bülent Sertaş bizleri aşkı bir Bodrum'da yaşattı. Bir de Alaçatı'da. Yani ben de şaşırdım, aşkı nerede yaşayacağım? Kafam karıştı. Devrek'te mi yaşasam?

Sebahattin'in yayınları demiş. Teşekkür ederim Sebahattin, hoş geldin. 93.0 Devrek Efendisi'niz. Yavaş yavaş 2-1 saatimizi geride bırakacağız. Nergiz gelene kadar ben buralardayım dedim. Nergiz gelene kadar 93.0 Devrek Efendim'de bendeniz buralardayım. 0507-380-067 WhatsApp hattımız. 0507-380-067 Devrek Efendim WhatsApp hattımız.

Leyla selamların göndermiş yine. Gülçin, Tuğçe ve Medine. Ben Bodrum'dayım, sen alacaksın. Ve yine Ceren. Yıldız. Az önce aşk Bodrum'da yaşanıyordu bu sefer. Bülent Sertaç demiş ki hadi bakalım. Aşkı nerede yaşadınız merak ettim ben de. Emine'yi sorsam mutlaka damda der. İyi yayınlar diliyorum demiş Leyla. Teşekkürler Leyla, teşekkürler.

0: Türkiye'nin yükselen yıldızı Devrek FM, sanayici esnafının yanında. Reklam ve sponsorluk için bizlere 0507 380 çift 067 nolu telefonu arayarak ya da WhatsApp hattına yazarak iletişime geçebilirsiniz. 0507 380 çift 067 Devrek FM. Çift 067 Devrek FM.
1: Bu yatırım fırsatı kaçmaz. Herkes Kuzey Kıbrıs'ta ev sahibi olacak. Banka yok, kredi yok, faiz yok, kefil yok. 50 aya varan vade farksız elden ödemeli taksit imkanlarıyla bitmiş, oturmaya hazır birbirinden güzel daireler. Üstelik full eşya hediyeli. Siz peşinatı verin, kira garantili projelerde eviniz taksitlerini kendi ödesin. Hem tatilinizi bedavaya getirin hem de dövizle kira kazancınız olsun. Noyanlar Grup güvencesiyle ayrıntılı bilgi ve tanıtım için Türkiye Telefon 0532 242 61 99 0533 817 55 67 KKTC Telefon 0548 867 çift 067
2: Devrek FM 93.0
3: Ferdi yayında.
4: Duyduğun en güzel ses.

Şimdi az önce kızlar biz kahve içiyoruz dediği için ben de gittim hemen kendime bir kahve yaptım. Yapan olmayınca ne yapalım? Hemen gittim mutfağa, hızlı bir şekilde kahvemi yaptım, geldim. En güzel şarkılarımı da peş peşe sizlerle buluşturdum tabii. 93.0 Derdek FM'desiniz. Bölgenin en iyi radyosundasınız. Bölgenin en güçlü sesindesiniz. Almanya'dan Güngör Gözsüz. Türkiye'ye selamlar kardeşim, kolay gelsin. Sıradaki parça tüm devreklere gelsin. Aşk her yerde yaşanıyor demiş. Nasıl? Sen her yere gittiğin yerde aşkı hemen yaşıyor musun? O zaman şıp sevdi mi aşk olur o. Buradan Almanya'da sevgiye selamlarımızı göndermiş olalım. Benim en sonunda psikolojimi bozacaksınız. Benim en sonunda psikolojimi bozacaksınız. Almanya'dan Mehmet Hızarcı. Devreye selamlar Ferdi kardeşim. Sıradaki parça tüm devreklere gelsin. Harikasın demiş. Eyvallah, teşekkürler. Aşktan psikolojisi bozulan var mı, merak ediyorum. Aşktan psikolojisi bozulan var mı, yazın gönderin bakalım. 0507-380-067 0507-380-067. Emine sen yazma. Yani Allah'ını seversen sen yazma, senin numarayı engelleyeceğim yoksa. Aşktan psikolojisi bozulan var mı?

Serdar bizleri dinliyor şu an. Filios limanından kolay gelsin Ferdi abi demiş, dinlemediyiz. Sıradaki parçayı şu an limanda çalışan tüm işçilerimize gelsin demiş Serdar. Eyvallah, kolaylıklar versin Rabbim sizlere. Beycuman cezaevine selamlarımızı gönderelim. Değerli kader mahkumlarımıza Allah kurtarsın diyelim tabii, Beycuman'ımıza. Yine Devrek Açık Cezaevi. Onlar da bizleri dinliyor. Onlara da buradan sevgiye selamlarımı göndereyim. Bülent Ersoy Aşktan Sabıkalı'yı çalmıştı ya bir ara. Söylemişti ya. Ben de diyorum ki aşktan, sevgiden psikolojisi bozulan var mı? Emine hariç. O doğuştan öyle. Doktorunu bırak kendi haline demiş. Tutmayın küçük enişteyi.

Murat Boz radyonuzdaydı. Az sonra reklamlarımız sizlerle olacak ikinci saatimizde. 93.0 Devrek FM mikrofonları sizlerle olacağız. En özel, en güzel böyle pazartesi gününe güzel bir başlangıç yaptığımızı düşünüyorum. Dediğim gibi az sonra reklamlarımız sizlerle, reklamlarımızın ardından ben buralardayım.

0: reklamlar.
1: Damağınıza lezzet, midenize sağlık yeni mekanınız. Nova Pide Börek Salonu.
2: Gelin misafirimiz olun.
1: İşini bilen ustalarımız, güler yüzlü servis personelimizle halkımıza hizmet sunmaya başladık.
2: Kıymalı, patatesli, peynirli pide çeşitleri.
1: Açma, poğaça çeşitleri, su böreği, kıymalı, peynirli, patatesli kol böreği.
2: Açık pide çeşitleri, güveç ve daha birçok çeşit bol menüsüyle hizmetinizde.
1: Aile salonuyla, hijyenik ortamıyla Yeni Mahalle Atatürk Caddesi numara 7 Devrek Zonguldak adresinde.
2: Ürünlerimiz müşterilerimizin gözü önünde pişirilip taze taze sunulmaktadır.
1: Vazgeçemeyeceğiniz lezzet eviniz. Nova Pide Börek Salonu.
3: Köfteci Selami. Çay Cuma'da yenilenen yüzüyle köfte, ızgara, kebap, meşhur Bafra pidesi, tatlılar, meze çeşitleri, kahvaltı seçenekleriyle bizim anlatmamızda anlayamayacağınız yılların tecrübesiyle marka olmuş bir mekan. Bu lezzetlerin tadını çıkarıp yenilenen modern dekorasyon, çocuk oyun alanları, mescit ve otopark imkanlarıyla sizleri bekliyor. Siz buna değersiniz. Köfteci Selami. Adres Ankara Asfaltı Üzeri, Bakacakkadı Beldesi, Çay Cuma Zonguldak. İletişim telefonları 0543 957 5732, 0372 532 7730. Köfteci Selami, Selami Albuzlu.
4: Aman dikkat!
2: Kış gelmeden kombi bakımlarınızı güvenilir şekilde Odabaş Kombi servisiyle yapıyoruz.
4: Kombi bakım, tamir, onarım ve petek temizliğini kaliteli bir şekilde yapıp kışa rahat sıcak girmenizi sağlıyoruz.
2: Ve yine arıtılmış su ile hayat daha berrak diyerek her marka su arıtma cihazlarınızın bakımını da temiz, hijyenik içinde yapıp temiz su içmenizi sağlıyoruz.
4: Tekirdağ'ın her yerine servisimiz vardır. Bir telefon kadar yakınız.
2: Adres Tekirdağ Çerkezköy.
4: Telefon 0543 577 3467.
2: Recep Odabaş.
5: Devrek FM.

Reklamlarımızın ardından Tantaşçı benim gibi olmayacak dedi. Kimse zaten kimse gibi olamaz. Herkes kendine özel, kendine hastır değil mi? 0507-380-0067 WhatsApp hattımız. 0507-380-0067 Devrek FM WhatsApp hattımız şu an aktif. Son saatimizin içerisindeyiz. Bölgenin en iyi radyosu 93.0 Devrek FM'desiniz. Bendeniz Ferdi ile beraber. Şöyle bir Rayman'ın güzel bir şarkısı vardı ya. Hatta klibinde bizim Devrek yöresine ait, Devrek yöresi demeyelim de Batı Karadeniz'e ait böyle köçeğin giymiş olduğu elbiselerden giyip oynamıştı Rayman. İşte o şarkıyı şimdi radyonuzda sizlerle buluşturuyoruz. Çatma yarim.

Bu arada Tarkan'ın geçen gün Ankara'da gerçekleştirmiş olduğu o güzel konser vardı. Hatırlayanlar bilir, ücretsiz konser. Koç Holding'in kuruluş yıl dönümü sebebiyle Tarkan Ankara'da ücretsiz bir konser vermişti. Konserde en güzel anı ben sizlerle paylaşayım mı? Tabii bana göre konserin en güzel anı buydu. Bir yağmurlu bir havada konseri iptal etmedi. O yağmurun altında o konseri gerçekleştirdi Tarkan. Daha sonrasında ezan sesi duyuldu. Ezan sesinin duyduğunu duyunca Tarkan hemen o arada bir her şeyi susturdu. Ki ezanı dinledi. Ezan bittiğinden sonra konserine devam etmişti Tarkan. İşte boşuna demiyoruz. Megastar diye, değil mi? Öyle herkes megastar olamaz. Tarkan radyonuzda, dönmüyor giden. Ardından güzel bir Aynur Aydın düetini sizlerle buluşturacağım. Bizler buralardayız.

Aynur Aydın Bana Ver Beni Ver adlı eseriyle sizlerle oldu. Radyonuzda 93.0 Devrek FM'de. Dediğim gibi Devrek'te aşırı bir sıcak var ve pazar var. Şu an meydan gerçekten güzel bir kalabalık içinde. Ve Devrek FM dinleniyor. Şöyle birkaç tane dükkana önünden geçtim az önce. Gerçekten 93.0 frekanslarını açmışlar. Sıcakta bu güzel şarkıda eşlik ediyorlar Devrek esnaflarımız. Ve yine Devrek pazar yerine doğru şöyle bir tur attım. O esnafımız bizleri dinlemesi ne güzel bir şey değil mi? Bu arada birazcık fiyatlar pahalı. Yapacak bir şeyimiz yok. Yapacak bir şeyimiz yok. Elimizden bir şey gelmiyor. Yani fiyatlar pahalı diye yemeyeceğiz mi? Yani merak ediyorum. Bu yorumu size bırakıyorum. Fiyatlar pahalı diye bir şey yemeyeceğiz, içmeyeceğiz, almayacağız mı? Şimdi toplumumuz hep böyle diyor genelde. Abi bu mesela giyim mağazalarına bakıyorsunuz, her şey pahalı tabii. Abi çok pahalı, çok pahalı, çok pahalı ama alıyoruz değil mi? Yani anlamadım gitti. Pahalı diyoruz, ağlıyoruz, sızlıyoruz ama gidip yiyoruz, içiyoruz, alıyoruz. Bu işe de ben anlam veremedim. Hele etrafımda bazı arkadaşlarım abi para yok, para yok, para yok diyorlar. Köşeyi dönüyorum. Bir bakıyorum lüks bir kafede. Oh keyifler ne alemde. Bakalım az sonra yayından sonra Devrek esnafını şöyle bir keseceğim. Bakalım kimler bana kahve ısmarlayacak. Bakacağız artık değil mi? Hande Yener'in dediği gibi bakacağız artık az sonra.

Bu arada bana ilk kahveyi ısmarlayacak değerli esnafımız hemen bana yazdı. Geleceğim, uğrayacağım sizlere yayından sonra. O çayı demle bakalım. Nova Pide Börek, Nova Pide ve Börek Salonu'na buradan sevgiye selamlarımızı gönderelim. Ferda abi gel, çay, kahve, poğaça ne istersen var demiş. Buldu benim gibi yağlı müşteriyi. Yani benim gibi yağlı müşteriyi buldu, hemen çağırıyor. Bir de diyor ki istersen araçla aldırırım seni radyodan demiş. Buradan Nova Pide ve Börek Salonu'na sevgili selamlarımızı gönderelim. Bu arada Zübeyde Aile Çay Bahçesi, Karşıyaka Mahallesi'nde bulunan Zübeyde Hanım Aile Çay Bahçesi yaz sezonunu açtı. Buyurun gidin, o güzel, rahat bir ortamda çayınızı, kahvenizi dondurun.

ararsanız var. Zübeyde Hanım Aile Çay Bahçesi'nde. Sezonu açtık demiş Ferdi demiş. Tüm devrekleri bekliyoruz yine demiş her sene olduğu gibi. Ben de geleceğim. Zübeyde Hanım Aile Çay Bahçesi'nde de buradan sevgiye selamlarımızı gönderelim devrek. Yayından sonra oradayım. Dondurma yiyeceğim ama ben. Ne bileyim burada sıcaktan bunu aldım. Yani gerçekten stüdyomuz da sıcak. Buradan Recep Bey'e sevgi ve selamlarımı gönderiyorum. Lütfen bir klima. Recep Bey. Üstüme geliyorlar Recep Bey. Lütfen bir klima.

Recep Bey, Recep Bey pişiyorum burada lütfen. Sana bir Tarkan göndereyim de bana hemen acil klima tak buraya. Kendisi şu an bizleri dinliyor. Yan tarafımda oturmuş bilgisayarın önünü almış yine bir şeyler yazıp çiziyor. Recep Bey'e sevgi selamlarımızı gönderelim buradan. Harika şarkılar yüreğine sağlık abim demiş. Teşekkürler diyelim Emine'ye. Yayın süper Ferdi. Harikasın demiş. Her zaman çıkacak mısın diyerek mesajını tamamlamış ama bilmiyorum, bakacağız. Az önce Hande Yener dedi ya, bakacağız artık. Almanya'dan Muharrem Özböke'ne selam olsun Ferdi, dinlemedeyiz demiş. Üstüme üstüme geliyor hayat. Bu arada Odabaş Kombi bakım servisi de şu an Çerkezköy'den bizleri dinliyor. Onlara da selamlarımızı gönderelim. Rabbim kolaylıklar versin bakalım. Odabaş Kombi bu arada su arıtma cihazlarına da bakım yapıyormuş. Daha az önce öğrendim onu da.

Nergis yavaş yavaş stüdyomuza doğru teşrif etmiş. Az sonra buralarda olacak Tarkan sizlerle bu arada. Adını kalbine yazdım. Nergis'in değil tabii. Şimdi Nergis'in hayranları yavaş yavaş toplanıyorlar. Ben de ecuk Nergis'e laf dokundurayım. Bu şarkıyı çaldım, Nergis bana çalıyor zannedecek. Kız sana çalmıyorum, kendime çalıyorum. Hayır, Recep abiye çalıyorum, Recep Kalmaoğlu'na.

0: Samsun'dan Müslüm Kadamcı kardeşim kolay gelsin yayınlar dinlemedeyiz demiş. Harika şarkılar. Şarkılar harika Fer demiş. Şu an mobilya kurulumu yapıyoruz demiş Samsun Atakum'da. Sıradaki parça tüm devrek bakacak kadı ve sizleri dinleyenlere gelsin Ferdi Bey demiş. Eyvallah Müslüm Kadamcık Samsun Atakum'a da sevgi selamlarımızı gönderin. Ben de heyecanlandım. Atakum deyince heyecanlandım. Bir yılım kaldı çünkü İstanbul'da. İstanbul'da son bir yılım kaldı. Yavaş yavaş Atakum hazırlığımızı yapacağız. Şöyle bir Robert Hatomo çalayım dedim. Senden çok var o Emine. Aa. Burası hoşuma gidiyor bak. Az sonra gelecek. Yani Robert Hatomo'nun bu şarkısı ilk duyduğumda en çok etkilendiğim yeri burasıydı. Bakın burası.
1: Haydi.
0: İşte tam burası. Robert Hatomo bu şarkı 2007-2008 yıllarına çıkandığında, hatta 2000 oralardaydı tabii. Bu şarkıyı ilk duydum. Hemen şarkıyı dinleyince aklıma burası geldi. Hani diyor ya

Robert Hatomo senden çok var dedi. Öpeceğim, öpeceğim, öpeceğim diye Simge de desin değil mi? Desin, desin. Vallahi öptürmem. Bir de böyle bir parça vardı bir dönemler. 96 yıllarındaydı sanırsam. Bir filmden aklıma geliyor. Vallahi öptürmem, billahi öptürmem diye. Şöyle selam Ferdi Bey, kolay gelsin. Ben Onur Korkmaz. Sizden isteğim sıradaki parçayı Gök Mavisi'ne gelsin demiş. Oo. Kim acaba o? Gök Mavisi. ...30.0 telefon numarası. Onur Korkmaz göndermiş bu güzel mesajı Gök Mavisi'ne. O zaman bu parça gelsin değil mi Onur? Öpeceğim, öpeceğim. Ben öptürmem ama bak Onur, haberin olsun. Kime gidiyorsan git. Annem bana öyle dedi. Göster ama elletme dedi, öptürme dedi.

Manisa'dan Songül bizlere ulaşmış. Selamünaleyküm abicim, hoş geldin. Huzurlu yayınlar diliyorum. Sıradaki parça size, aileme ve tüm Devrek FM dinleyenlere gelsin. Kolay gelsin abicim diyerek mesajını sonlandırmış. Manisa'dan Songül yine. Samsun'dan Aysun. Ferdi Bey kolay gelsin. Yayınlar sıradaki parça tüm Devrek FM dinleyenlerine ve sizlere armağan ediyorum demiş. Samsun'dan. Aysun Hanım'a da buradan sevgiye selamlarımızı gönderelim. Kolaylıklar dileyelim tabii. Ordu'dan Filiz. Ferdi Bey süpersiniz demiş. Şarkılar süper. Yazın bu sıcağında bizleri serinletiyor demiş. Ordu'dan Filiz'e de sevgiye selamlarımızı gönderelim. Şimdi dün önüme sosyal medyada bir şey düşmüştü. 90'lı yıllara ait bir şarkı. Sen de paylaştığı önüme geldi. Gece geldi hatta. 90'lı yıllarda en çok dinlediğim parçayı, en çok sevdiğim parçayı sen de paylaş demiş mesajında. Ben de şimdi 90'lı yıllarda en çok hangi şarkıyı dinledim, hangi şarkıyı severdim, o şarkıyı sizlerle paylaşacağım. Megastar yorumuyla tabii sizlere bu güzel parçayı armağan edeceğim. Tüm sevenlerime gelsin ama gülmek yok. Ama gülmek yok. Bu şarkıyı çünkü çok dinlerdim. Başka.

Sami bu şarkıyı söylerdim. Sonra dayağı yerdim. Oynama şıkıdım şıkıdım. Ne bileyim orada önüme geldi. 90'lı yıllarda en çok dinlediğiniz, en çok sevdiğiniz şarkı neydi dedi önüme gelen mesajda. Benim de bu, ne yapabilirim?

0: acayip.
1: Oynamış şükürdüm şükürdüm. Oynamış şükürdüm şükürdüm. Oynamış şükürdüm şükürdüm.
0: Ah yanar döner acayipsin.
2: Devrek efem. Ferdi.

0: Nergis gelmiş, mikrofonun başında bekliyor tabii burada. Nergis, sana vermem mikrofonu. Daha 20 dakikan var. Kız bu neyin... Ne kadar meraklı Devrek FM'de yayın yapmaya. Ne kadar meraklı.
1: Hepsi seninle. Aynama şıkıdım şıkıdım. Aynama şıkıdım şıkıdım. Aynama şıkıdım şıkıdım.

0: Nergis sabırsızlıkla yayını bekliyor tabii. Mikrofonu da bırakmıyor. Dedi Ferdi kalk, hava sıcak, boş gelmeseydin, dondurma canım çekmişti.
1: Yanar döner.
0: Yani sen bana dondurma getirmediysen senin yayını askıya aldım az sonra. Bir 10 dakika sana mikrofonu vermeyeceğim.
1: Senin.
0: Sana ceza Nergis. Bu kadar mikrofon hastası olma. Bu şarkı sana gelsin. Nergis sana gelsin mi kız?

Yani ben senden bu sıcakta dondurmanı getirmeni bekledim ama sen 10 dakikadır buradasın, bir kahve bile yapmadın bana. Vay, et kavurma mı getirdin? Vay, et kavurma getirmiş. Benim gönlümü herhalde et kavurmayla alacak Nergis. Of of of of of. Birazdan geleceğim demiş, yiyeyim bunu demiş. Kız bana da hayır.

bilemiyorum Nergis, bana dondurma algida getirmediğin sürece sana mikrofonu vermeyeceğim. Beni ilgilendirmez. Kavurmayı da gittin kendin yiyorsun yan tarafta. Ben burada 2 saattir yayın yapıyorum, çene sarf ediyorum ama. Karnım aç, sıcak bir taraftan. Soğuk bir şeyler canım çekti. Mecburen kendime gittim bir kahve aldım. Senin stüdyoya gelirken bir dondurma getirmeni beklerdim. Getire getire bana kavurma getirmişsin. O da acayip böyle baharatlı mı? Oysa ben sana bu güzel şarkıyı armağan etmiştim ama. Beni ilgilendirmez Nergis, hemen gidiyorsun alt katta. Alt katta büfeden bana hemen dondurma getiriyorsun Algida.

Merhaba, ben Cansu Çubuk demiş, iyi yayınlar dilerim. Öncelikle sıradaki parçayı Doğukan Kabataş'a armağan ediyorum demiş mesajında. Cansu Çubuk'a da buradan sevgili selamlarımızı gönderelim. Sıradaki parçayı Doğukan Karabaş'a gelsin demiş. Gelsin bakalım. Bir mesajımız daha var. Onu da değerlendirelim. Merhabalar, ben Beycuma A1'den Gül demiş. Güzel parçaların Onur Korkmaz'a gelsin. Hayırlı yayınlar. Not: sana gelen istek parçaları dinliyoruz. Allah çarşını pazar etsin. Ne güzel mesaj. Not düşmüş bir de. Sana gelen istek parçaları dinliyoruz. Ama ben istek çalmıyorum. Sıradaki parçayı çalıyordum. Benim programım istek yayınım değil. Gül göndermiş. Sanırsam merhaba, ben Beycuma A1'den Gül demiş mesajında.

Ben istek parça çalmıyorum. Sıradaki parçayı sevdiklerinize, sevenlerinize armağan ediyorsunuz ama olsun. Allah çarşını pazar etmişsin demiş. Teşekkür ederim Gül. Nergiz demiş ki buyur canım. Sana özel Macaristan. Aa, pardon, Maraş'tan gelmiş. Maraş dondurması getirmiş bana. Ben şimdi onu yalarım çıkınca. Bu sıcakta da acayip gider o dondurma yemesi, emin ol. Yani hemen kaşığı alacağım, dondurmaya daldıracağım, yalayacağım. Yani ne yapayım? Algida demiş, Maraş üçlü aldım Ferdi diyor sana. Sen kavurma niye, ben dondurmayı yerim sonra. Teşekkürler Nergiz. Az sonra mikrofonları sana vereceğim. 15 dakikan kaldı. Dondurmayı getirdin ya. Sen mikrofonu hak ettin. Eğer o dondurma bana gelmeseydi mikrofonu falan vermeyecektim sana.

0: Bölgenin yükselen yıldızı Devrek FM, sanayici esnafının yanında. Reklam ve sponsorluk için bizlere 0507 380 çift 067 nolu telefonu arayarak ya da WhatsApp hattına yazarak iletişime geçebilirsiniz. 0507 380 çift 067 Devrek FM. Çift 067 Devrek FM.
1: Bu yatırım fırsatı kaçmaz. Herkes Kuzey Kıbrıs'ta ev sahibi olacak. Banka yok, kredi yok, faiz yok, kefil yok. 50 aya varan vade farksız elden ödemeli taksit imkanlarıyla bitmiş, oturmaya hazır birbirinden güzel daireler. Üstelik full eşya hediyeli. Siz peşinatı verin, kira garantili projelerde eviniz taksitlerini kendi ödesin. Hem tatilinizi bedavaya getirin hem de dövizle kira kazancınız olsun. Noyanlar Grup güvencesiyle ayrıntılı bilgi ve tanıtım için Türkiye Telefon 0532 242 61 99 0533 817 55 67 KKTC Telefon 0548 867 çift 067
2: Ferdi yayında.
3: Aç kollarını Nergis. Dondurmayı getirdiğin için bu şarkı da sana gelsin. Bana kim dondurma verirse ona en güzel şarkıları armağan ediyorum, bilgin olsun. Lay lay lay lay lay. 93.0 Devrek FM'desiniz. Ben Deniz Ferdi ile beraber bu sıcakta kavruluyoruz. Recep Bey, Recep Bey, nerede benim klimam? Vallahi dondurmalar Nergiz'den, klimalar Recep Bey'den. Bu şarkı da Nergiz'e gelsin bana dondurma getirdiği için.

Bu arada Recep Bey de bizleri dinliyor şu an. Hakan ve kızı için çok güzel bir parça istemiş bizden. Yani sıradaki parçayı. Ben az sonra onları armağan edeceğim. Hakan ve kızına da buradan sevgi selamlarımızı gönderelim. Bir mesajımız var onda. Onu da tekrar bir şöyle bir anonsunu yapalım. Demiş ki dinleyicimiz, merhaba ben Cansu Çubuk demiş. Yayınlar dilerim sıradaki parçayı. Doğukan Karabaş'a çalar mısın? Sizleri severek dinliyoruz. İyi yayınlar demiş. Teşekkürler Cansu. Sıradaki parça Doğukan'a da gelmiş olsun. Sana da gelmiş olsun. Nergiz'in şarkıyı biraz...

0: Azıcık ileri doğru gittik. O kadar dondurmaya bu kadar şarkı Nergis.
1: Israr ediyor.
0: Biricik kardeşim Tansu Çubuk için Acıoğlu ihtiyacım var şarkısı. Ben istek parçası çalmıyorum ama lütfen. Ve kardeşim armağan ediyorum demiş.
1: Seni göre göre deli gibi atıyor kalbim, herkes biliyor.
0: Yes yes.

Nergis stüdyoda bekliyor şu an. Mikrofonu Ferdi ne zaman bırakacak diye. Bırakacağım sabret. Hani dondurmayı sen bir küçük kaba koyar mısın Nergis? Hemen yanına bir de tatlı kaşığı. Kız sen yeme mi? Kavurmanı ye. Ben senin kavurmanı yiyor muyum? Sen dondurmamı yeme. Allah razı olsun demiş. Allah hepimizden razı olsun. İşte güzel bir Tarkan yorumu. Kime geliyor? Şöyle şu an bizleri. Yanında değerli Hakan ve kızı bizleri dinliyor. Recep Kalmaoğlu. Radyomuzun imtiyaz sahibine gelmiş olsun. Tarkan'ın bu güzel bir eseri. Az sonra veda için ben buralardayım. 93.0 Devrek Efendisiniz. Bendeniz Ferdi ile beraber. Artık sıcağı yavaş yavaş böyle üzerimize attık değil mi? Attık mı acaba? Vallahi ben atacağım. Az sonra Nergis'in dondurmasını yiyerek bu sıcağı atacağım gibi duruyor.

İnşallah bir aksilik olmazsa yarın aynı saatte, saatlerimiz 14 olduğunda ben buralarda olacağım. Benden sonra Nergis sizlerle olacak. 93.0 Devrek Efendi ve akşam saatlerimiz 21 olduğunda Bülent Sertaç radyomuzun konu olacak. Veda parçam Bülent Sertaç'ın son çıkarmış olduğu eserlerden bir tanesi Eller Yukarı adlı eseriyle sizlere vedamı gerçekleştiriyorum. Önce Allah'a emanet ediyorum ve sonra Nergis'le biz bize sizlere emanet ediyorum. Kendinize iyi bakın, hoşça kalın. Allah'a ısmarladık.

0: Bölgenin tek kral radyosu 93.0 Devrek FM. Reklamlar.
1: Damağınıza lezzet, midenize sağlık yeni mekanınız. Nova Pide Börek Salonu.
2: Gelin misafirimiz olun.
1: İşini bilen ustalarımız, güler yüzlü servis personelimizle halkımıza hizmet sunmaya başladık.
2: Kıymalı, patatesli, peynirli pide çeşitleri.
1: Açma, poğaça çeşitleri, su böreği, kıymalı, peynirli, patatesli kol böreği.
2: Açık pide çeşitleri, güveç ve daha birçok çeşit bol menüsüyle hizmetinizde.
1: Aile salonuyla, hijyenik ortamıyla Yeni Mahalle Atatürk Caddesi numara 7 Devrek Zonguldak adresinde.
2: Ürünlerimiz müşterilerimizin gözü önünde pişirilip taze taze sunulmaktadır.
1: Vazgeçemeyeceğiniz lezzet eviniz. Nova Pide Börek Salonu.
3: Ay Yıldız İnşaat ve Emlak. Daha iyi yarınlarınızı bugünden inşa etmeye var mısınız? Güvenebileceğiniz kalitede ilham veren mekanlar, güvenli evler, güvenli limanınızı inşa ediyoruz. Çaycuma'da bir inşaat firmasından ötesi. Sizin hayalinizi bizim inşaat tutkumuzla birleştirip hayatın daha güzel olduğu mekanlar yaratıyoruz. Yürekten ve profesyonellikle karşılanacağınız Ay Yıldız İnşaat ve Emlak olarak Çaycuma'nın gururu kalmaya devam ederken bizimle iletişime geçmenizi bekliyoruz. Adres: Yeni Atatürk Bulvarı numara 153 Taksim A, Çaycuma, Zonguldak. İletişim 0552 560 6713. 0552 560 6713. Ay Yıldız İnşaat ve Emlak, Mehmet Yıldız. Köfteci Selami. Çaycuma'da yenilenen yüzüyle köfte, ızgara, kebap, meşhur Bafra pidesi, tatlılar, meze çeşitleri, kahvaltı seçenekleriyle bizim anlatmamızda anlayamayacağınız yılların tecrübesiyle marka olmuş bir mekan. Bu lezzetlerin tadını çıkarıp yenilenen modern dekorasyon, çocuk oyun alanları, mescit ve otopark imkanlarıyla sizleri bekliyor. Siz buna değersiniz. Köfteci Selami. Adres: Ankara Asfaltı Üzeri, Bakacakkadı Beldesi, Çaycuma, Zonguldak. İletişim telefonları 0543 957 57 32 0372 532 77 30. Köfteci Selami, Selami Albuzlu.
1: Aman dikkat!
2: Kış gelmeden kombi bakımlarınızı güvenilir şekilde Odabaş Kombi servisiyle yapıyoruz.
1: Kombi bakım, tamir, onarım ve petek temizliğini kaliteli bir şekilde yapıp kışa rahat sıcak girmenizi sağlıyoruz.
2: Ve yine arıtılmış su ile hayat daha berrak diyerek her marka su arıtma cihazlarınızın bakımını da temiz, hijyenik içinde yapıp temiz su içmenizi sağlıyoruz.
1: Tekirdağ'ın her yerine servisimiz vardır. Bir telefon kadar yakınız.
2: Adres: Tekirdağ Çerkezköy.
1: Telefon 0543 570 76-34-67.
2: Recep Odabaş.
0: Devrek FM. Batı Karadeniz'in yükselen sesi. 93.0 Devrek FM.

0: Devrek FM 93.0.
1: Sizin yeriniz burası. Sizin yeriniz burası.
0: Devrek FM 93.0.
1: Gençliğin sesi sizin sesiniz.
2: Nergis'le biz bize.

geldin Devrek, hoş geldin Çaycuma, hoş geldin yurt içi, hoş geldin yurt dışı, hoş geldin, eyvallah, hadi gel.

0: En damar şarkılarla hayata küsme. Nergis'i dinle.
1: Nergis'le Biz Bize devam ediyor.
2: İşte yine yeniden geldik efendim. 8 Haziran Pazartesi haftanın ilk günü, saatlerimiz tam da 16 onu gösterirken yine yeniden Batı Karadeniz'in en yükselen sesi 93.0 Devrek FM'de en çok ruhtaşlık kitlesine sahip programı Nergis'le Biz Bize. Bendeniz Nergis'le mikrofonları açtık efendim. Benden önce değerli yayın müdürümüz Ferdi ile Duygu Treni sizlerleydi. Yaşatmış olduğu güzel program ve güzel duygular adına kendisine çok teşekkür ediyoruz. Ve alkışlarla Ferdi müdürümüzü gönderelim. Mikrofonları teslim alalım.
1: Devrek FM 93.0.
2: Allah'ın izniyle, alnımızın akıyla 2 saat boyunca yine yeniden Devrek FM frekansında olacağız. Ta ki saatler 18'i gösterene kadar. Kaliteli firmamız eşliğinde 2 saatimiz devam edecek efendim. Ay Yıldız İnşaat ve Emlak Mehmet Yıldız katkılarıyla programımız devam edecek. Buradan değerli Ay Yıldız İnşaat ve Emlak çalışanlarına, müşterilerine ve değerli sponsorumuz Mehmet Yıldız'a da en güzel eserlerimiz, armağanımız oluyor huzurlarınızda. Efendim her zaman olduğu gibi istek hattım mevcut. Ücretsiz bir şekilde Devrek FM WhatsApp hattına formatıma uygun istemiş olduğunuz eserleri sevdiklerinize, sevenlerinize armağan edebilirsiniz. Mesaj gönderebilirsiniz. Ya da şarkı, bahane, sohbet şahane diyorsan sen de gel ruhtaşım. Mikrofonları açtık. Devrek FM WhatsApp hattı hizmetinizde. 0507 380 çift 067'den bana anlık olarak ulaşabilirsiniz. Vallahi güllük gülistanlık bir gün, güllük gülistanlık bir program oldu.

0: olsun, keyifli bir yayın olsun inşallah. Pazartesi sendromunu atacağız. Hiçbir şekilde pazartesi sendromu kabul etmiyorum.
1: Devrek efendim 93.0.
0: Mesajlar gelmeye başladı bile, çok teşekkür ediyorum. Her birinize tek tek teşekkür ediyorum. Birazdan mesajlara yer vereceğim. Hepsine yoklamaları alacağım. Bakalım, ben de büyük bir heyecanla iki günlük bir hasretten sonra Devrek FM frekansındaki mikrofonumu açtım. Aynı büyük özlem ve hasretle kimler bana nerelerden kulak veriyor merak etmiyor değilim doğrusu. Biliyorum her yerden dinliyorsunuz ama sessiz kalmayın lütfen. Çünkü bizler bir ruhtaşız. Birbirimizi görmeden, birbirimizle yakın temas kurmadan da insanların birbirini sevebileceği ve ruhtaşlık yapabileceğini kanıtlayan dünyanın tek programı burası, Nergis'le Biz Bize. O yüzden o değerli mesajlarınızı benden eksik etmeyin değerli dinleyenlerim. Biliyorsunuz ki bizim işimiz, biz parayla çalışmıyoruz. Böyle sizlerden gelen motive dolu mesajlarla ben ulusallara bile gidiyoruz yani.
1: Nergis'le Devrek FM 93.0.
0: Değil mi? Parayla değil, Nergis'le biz bize gazla çalışıyor. Efendim mesajlar gelmeye başladı bile. Teşekkür ediyorum. Şimdi güzel bir Ferdi Baba ile açılışımızı yapalım. Ay Yıldız İnşaat ve Emlak Mehmet Yıldız katkılarıyla birazdan yoklamaları alacağım. Vallahi Devrek ve Çay Cuma'da hava güllük gülistanlık. Stüdyo inanılmaz bir keyif atmosferi dolu. Benden önce pop eserlerle şöyle bir kurtları döktünüz. Pazartesi sendromunu attınız. Atmaya da devam edeceksiniz. Çünkü duygulara tercüme, adrese teslim eserlerle burada olmaya devam edeceğim. Ta ki saatler 18'i gösterene kadar. Olmasaydı derdimiz ya, söyler miydi Ferdi abimiz? Arayacaksın. Seviyorsanız bugün söyleyin. Özlediyseniz bugün arayın. Yarın mı? Yarın yok. Sen beni daha çok arayacaksın.
1: Devrek FM 93.0.

0: damar şarkılarla hayata küsme. Nergiz'i dinle.
1: Nergis'le Biz Bize devam ediyor.
2: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
3: Tanıtıcı reklam.
4: Ay Yıldız İnşaat ve Emlak. Daha iyi yarınlarınızı bugünden inşa etmeye var mısınız? Güvenebileceğiniz kalitede ilham veren mekanlar, güvenli evler, güvenli limanınızı inşa ediyoruz. Çay Cuma'da bir inşaat firmasından ötesi. Sizin hayalinizi bizim inşaat tutkumuzla birleştirip hayatın daha güzel olduğu mekanlar yaratıyoruz. Yürekten ve profesyonellikle karşılanacağınız Ay Yıldız İnşaat ve Emlak olarak Çay Cuma'nın gururu kalmaya devam ederken bizimle iletişime geçmenizi bekliyoruz. Adres: Yeni Atatürk Bulvarı numara 153 Taksim A, Çay Cuma Zonguldak. İletişim 0552 560 6713. 0552 560 6713. Ay Yıldız İnşaat ve Emlak, Mehmet Yıldız.
5: Nergis'le Biz Bize.
6: Devrek FM 93.0.

0: güzel bir Orhan Gencebay eseri aklım takıldı dedi. Unutulmayan, eski ama eskimeyen bir eserdi efendim. Biliyorum sabırsızlıkla mesajlarınızı okumamı bekliyorsunuz. Ama lakin nazar mıdır nedir? WhatsApp hattım düştü şu anda. Birazdan inşallah teknikerimiz hemen müdahale edecek ve WhatsApp hattımız tekrar geri gelecek ekranlara. O zamana kadar güzel bir eser sizlere duyurmak isterim. Şimdi bazen hep böyle ileriye dönük hayaller kurarız değil mi? İşte emekli olunca mutlu olacağım, işte evlenince mutlu olacağım, şu işi de başarayım mutlu olacağım, şuraya da gidersem, şu tatili de yaparsam mutlu olacağım, şu parayı da kazanırsam mutlu olacağım. Ama velakin mutlu olacağım mın bir nedeni yoktur. Mutluluk şu anda içinizde, içinde bulunduğunuz durumdan keyif alma sanatıdır aslında. Yani siz zannetmeyin ki şu da olursa mutlu olacağım. Yok öyle bir şey. İçinde bulunduğunuz durumlardan bardağı hep dolu tarafından bakıp boş tarafını görmezseniz zaten mutlu olursunuz. Hani atalarımız bir şeyler biliyor da konuşmuş gibi geliyor bana. İki gönül bir olunca samanlık seyran olur lafı çok da boşuna bir laf değil bence. İçi dolu bir laf. O yüzden yok efendim şu çocuğum okulu bitirsin mutlu olacağım, çocuğum atansın mutlu olacağım, şu işimi de göreyim mutlu olacağım. Ya o güne garantin var mı? Kim bilir, belki yarına garantimiz var mı? Bugün tam da şu anda 16.30'u gösterirken saatler, güneş batmaya doğru hazırlanırken tekrar doğacağına garantin var mı? Kim bilir? Kim bilir?
1: Nergis'le biz.
2: Devrek FM 93.0.

Kim bilir dedik, kim bilir Işın Karaca'nın yorumuyla dinledik eski ama eskimeyen bu güzel eseri efendim. Her birinize armağanım oldu. Efendim hemen teknik hata giderildi ve gelen mesajlara hemen yer vereyim. Özür dilerim beklettiğim için. Hemen yoklamalar alalım. Bakalım kimler nerelerden bana kulak veriyor. Merhabalar Nergis Hanım, hayırlı yayınlar. Karadeniz Ereğli'den Mustafa ben demiş. Güzel Karadeniz Ereğli'me selam olsun Mustafa Bey, hoş geldiniz. Bey Cuma kapalı A1 koğuşunda bulunan eşim Ceren'ime selamlarımı yolluyorum. Senden istek ricam var. Hava Öğüt'ten Yeşil Gözlerin şarkısını eşime armağan ediyorum. Çalarsanız mutlu olurum. Dinliyoruz şu an. Güzel gözlüm, seni seviyorum. Rabbim sağlık versin selametle diye mesajını eklemiş. Değerli Mustafa Bey, eşi Ceren için. Sevginiz daim olsun efendim. Kolay gelsin, iyi yayınlar. Bey Cuma kapalı cezaevi C6 koğuşunda Mert Demir'den bütün düşmanlarına Canbay Volker'den düşmez kalkmaz bir Allah çalarsanız sevinirim demişler efendim. Mert Demir, hoş geldin tekrardan. Şöyle bakalım mesaj, sıradaki mesajımız ne? Oldukça yoğun bir mesaj trafiği var burada. Çok uzun yazmışsınız mesajlarınızı arda arda. Bir kişi 4-5 tane mesaj yazmış. Nasıl olacak, hangisini okuyayım? Selam Nergis Hanım, kolay gelsin. Sizden ricam Engin Nurşani'den adını çizgi çektim şarkısını rica ediyorum. Çalar mısınız? Bu şarkı gök mavisine gelsin. Not, benim saklım olmaz, olanlarla işim olmaz. Allah'a emanet olun demiş efendim değerli dinleyicimiz. Çok teşekkür ediyorum, sizler de Allah'a emanet olun. Ve Ednan Kuştulu.

0: açmış İstanbul'dan. Hoş geldin Eden Kuştuğ, sefalar getirdin. Merhaba Devreğin kızı, kolay gelsin demiş. Nergis'le biz bize her yere ait bir program. Sadece Devrek'le sınırlı değilim. Tüm dünyaya, tüm ulusa sesleniyoruz internet üzerinden. Devrek Çağcıma çevresi ve internet üzerinden de tüm dünyaya açılan kapımız. Ki eğer öyle olsaydı şu an İstanbul'dan sen beni dinliyor olamazdın değil mi Eden Kuştuğ? Şu an İstanbul'dan dinliyorsun değil mi beni? O halde bizler ulusa seslenen bir programdayız.
1: Nergis'le biz bize.
0: Ben bütün ruhtaşlarımın kızıyım.
2: Devrek efendim.
0: Teşekkür ediyorum Eden Kuştuğ'a da en güzel eserleri armağan edelim İstanbul'a. Efendim Ay Yıldız İnşaat ve Emlak katkılarıyla devam ediyoruz. Aynı zamanda duygulara tercüme oluyoruz. Tabii ki güvenilir ev bulmak bu zamanda biliyorsunuz ki biz Türkiye olarak bir hayat üzerindeyiz. Depremle yaşamayı bilmeliyiz. Ama depremin öldürmediğini, sadece dayanıksız binaların öldürdüğünü de biliyoruz. Ve inşaat sektöründe gerçekten güvenli limanlarımızı oluşturmak için inşaat firmasının da kalitelisine başvuru yapmalıyız. İşte Çaycuma'da böyle bir inşaat firması mevcut. Ay Yıldız İnşaat ve Emlak efendim. Çaycuma'nın göbeğinde, Zonguldak'ın Kozlu'nun göbeğinde. Deniz manzaralı ve gün be gün paranıza, yatırımınıza gerek yatırım gerek oturum amaçlı değer üstüne değer kazandıracak bir firma Ay Yıldız İnşaat ve Emlak. Gidin ofislerini ziyaret edin, Çaycuma merkezdeki ofislerini ve geniş bilgiye sahip olun efendim. Adres Yeni Atatürk Bulvarı, Çaycuma Merkez. Tüm detaylı bilgiler için de iletişim 0552 560 6713, 0552 560 6713'ten Mehmet Yıldız'la iletişime geçebilirsiniz. Artık hayal kurmayı bırakın. Hayallerin gerçekleşme noktasındayız. Şimdi gelelim sevgiye. Tamam, konutlarımızı sağlam bir şekilde, güzel bir şekilde elde ettik Ay Yıldız İnşaat ve Emlak sayesinde. Ya o sevgiler ne olacak sevgiler? Efendim, değer verin ya da vermeyin. Sevin ya da sevmeyin. Ama ne olurmuş gibi yapmayın. Çünkü bunu yaparsanız önce kendinizi kandırmış olursunuz. Öyle değil mi? Günümüz şartlarında niye hiçbir insan birini sevmezken seviyorum der? Bence bu bir acizlik olsa gerek değil mi? Hepimiz sevilmenin, hani ben seviyorum diyeyim ki o da beni sevsin, o da beni düşünsün. İnsanoğlu sevilme içgüdüsüyle yaratılmış biz ruhani bir şekilde. Bu bir ihtiyaç. Ama miş gibi yapmak, seviyorsanız sahip çıkın, değer verin ve sevdiğinizin uğruna savaşın. Çünkü gerçek aşk ölümsüz olan aşktır. Tıpkı Ebru Gündeş'in dediği gibi. Ben aşkı ölümsüz bilenlerdenim. Bir ömür boyunca sevenlerdenim. Ellerin elime değmesin derim. Eğer ki sonunda aldatacaksam. Eğer ki sonunda ağlayacaksam. Ay Yıldız İnşaat ve Emlak katkılarıyla Ebru Gündeş sizlerle. Buyurun.

ben aşkı ölümsüz bilenler, bir ömür boyunca sevenlerdenim. Ne olur ellerin elime değmesin. Eğer ki sonunda bırakacaksın, ayrılacaksan.

0: Nergis de Biz Bize, Ay Yıldız İnşaat ve Emlak katkılarıyla devam ediyor.
1: Nergis de Biz Bize, Ay Yıldız İnşaat ve Emlak katkılarıyla devam ediyor.
2: Evet, umarım şu an kim beni duyuyorsa Allah hepinize ölümsüz aşklar nasip etsin. Eğer bir yerlerde bir kişiler tanışıyorsa ve birbirlerini seviyorsa, bu ömür boyu sürmeyecekse başlamasın inşallah. Bazı merhabalar olmasın eğer ki sonunda üzülecekseniz. Ebru Gündeş'in bu güzel eseri her birinize armağanım oldu değerli dinleyenlerim. Birlikteliğimiz devam ediyor Ay Yıldız İnşaat ve Emlak katkılarıyla. Ben size söylemiş miydim? Efendim bu akşam 21.30'da lütfen frekansınızı 93.0 Devrek FM'e ayarlayın. Çünkü bu akşam değerli sanatçımız Bülent Sertaş, yeni yayıncımız İsa ile Düşler'in canlı yayın konuğu olacak efendim. Akşam ben de sizler gibi Devrek FM frekansında olacağım. Biliyorsunuz ki Bülent Sertaş çok değerli bir Türk halk müziği sanatçısı, söz yazarı ve aynı zamanda oyuncu. 18 Kasım 1965 doğumlu kendisi. 1983 yılından beri müzik dünyasında yer alan sanatçı, Adana'da sahne alırken keşfedilmiş ve Delikanlı albümüyle çıkış yapmış bir sanatçımız. Türk halk müziği sanatçımız aslında. Oyunculuk kariyerine de başlamış. Oyunculuk kariyerine de ilk Çakallarla Dans gibi komedi filmlerinde oldukça başarılı bir rol almış sanatçımız Bülent Sertaş. Bu akşam 21.30'da Devrek FM frekansında olacak efendim. İsa ile Düşler'in canlı yayın, canlı telefon bağlantısı konuğu olacak kendisi. Biz de sabırsızlıkla saatlerin 21.30 olmasını bekleyeceğiz. Ben de dinlemede olacağım. Değerli ses sanatçımız Bülent Sertaş'a buradan öncelikle Devrek FM'i

Gerçekten konuk olduğu için çok teşekkür ediyorum. Kendilerine şükranlarımı bildiriyorum buradan. Mesela birçok sinema kariyeri de olmuş efendim Bülent Sertaş'ın. Mesela 2010 yılında Çakallarla Dans, 2012 yılında Patlak Sokaklar, 2014 yılında yine Çakallarla Dans'ın 3. bölümü Sıfır Sıkıntı'yla beraber sinema kariyerine de adım atmış ve müzik kariyerinde de Hilmi Topaloğlu tarafından keşfedilmiş bir sanatçı. İlk albümü 1991 yılında çıkardığı Utanıyorum eseriydi. Utanıyorum. Müzikal kariyerinde en büyük çıkışı 1997 yılında piyasaya sürdüğü Aşığım Yanmışım albümüyle gerçekleştirmiş. İşte o Aşığım Yanmışım eserini şimdi ben de sizinle paylaşacağım. Bülent Sertaş bu akşamki canlı yayın konuğumuz. Bülent Sertaş 97 yılında piyasaya Aşığım Yanmışım eseriyle büyük çıkış yapmış sanatçımız. Şimdi o eser radyonuzda olacak. Aşığım Yanmışım sizlerle. Hadi bakalım hep beraber dinleyelim.

0: Nergis'le Biz Bize Ay Yıldız İnşaat ve Emlak katkılarıyla devam ediyor.
1: Tanıtıcı reklam.
0: Ay Yıldız İnşaat ve Emlak. Daha iyi yarınlarınızı bugünden inşa etmeye var mısınız? Güvenebileceğiniz kalitede ilham veren mekanlar, güvenli evler, güvenli limanınızı inşa ediyoruz. Çaycuma'da bir inşaat firmasından ötesi. Sizin hayalinizi bizim inşaat tutkumuzla birleştirip hayatın daha güzel olduğu mekanlar yaratıyoruz. Yürekten ve profesyonellikle karşılanacağınız Ay Yıldız İnşaat ve Emlak olarak Çaycuma'nın gururu kalmaya devam ederken bizimle iletişime geçmenizi bekliyoruz. Adres: Yeni Atatürk Bulvarı numara 153 Taksim A, Çaycuma, Zonguldak. İletişim 0552 560 6713. 0552 560 6713. Ay Yıldız İnşaat ve Emlak, Mehmet Yıldız.
1: Nergis'le Biz Bize.
2: Devrek FM 93.0.

0: Evet, Bülent Sertaş'ın iki güzel eseriyle sizleri buluşturdum. Öncesinde Aşığım Yanmışım gerçekten çıkış yaptığı bir eserdi. Eski ama hiçbir zaman da eskimeyecek bir eseri. Ardından Bülent Sertaş, Sertar Ortaç'la beraber yapmış oldukları düet eser Haber Gelmiyor Yardan sizinle buluştu efendim. Devreg FM frekansında biliyorsunuz ki bu akşam 21.30'da Devreg FM frekansında Bülent Sertaş, değerli ses sanatçısı ve aynı zamanda oyuncu Bülent Sertaş canlı telefon bağlantı konuğu olacak. İsa ile Düşlerin programında sizlerle buluşacak değerli dinleyenlerim. Bu güzel hoş sohbeti kaçırmayın lütfen. Mesajlar var. Hemen mesajlarımıza yer verelim. Bu arada yarın benim için güzel bir gün. Yarın benim için özel bir gün. Çünkü benim yarın doğum günü.
1: Devrek FM 93.0.
0: Öncelikle Gülnaz Sultan'ıma çok teşekkür ediyorum. Beni doğurup, büyüttü ve bugünlere kadar getirip koskocaman bir ruhtaşlık kitlesine sahip olmama vesile olduğu için Gülnaz Sultan'ı kutlamak istiyorum. Beni yarın doğuracak 9 Haziran'da.
1: Nergis'te biz Devrek FM 93.0.
0: Evet, yarını ben de bekliyorum. Bakalım neler olacak hayatımın yeni döneminde. Tabii ki yaşlanmıyoruz, sadece yaş alıyoruz. Ruhlar hiçbir zaman, ruh taşlar hiçbir zaman yaşlanmaz. Neredeyse gençliğimin en güzel yıllarını verdim Nergis'te biz bize programına ve sizinle yaş alıyorum, sizinle yaşlanıyorum. Bu da benim için ayrı bir gurur, onur oluyor. Takdir edersiniz ki. Efendim şöyle mesajlara bakalım. Devreg FM WhatsApp hattımız aktif. Ücretsiz bir şekilde bana ulaşabiliyorsunuz saatler 18'i gösterene kadar. 0507-380-067. Sizin programınız sizin yeriniz. Bendeniz de sizin kızınız. Buyurun efendim, WhatsApp hattına mesajları bekliyorum. 0507-380-067. Şöyle bakalım. Selamun aleyküm Nergis Hanım demiş. Ve aleyküm selam. Ben B9 koğuşundan Kerem Sezer. Sizden ricam blok 3 git şarkısını çalar mısınız? Sizden rica ediyorum demiş. Tabii o güzel esere yer veririm. Ricanız başım üstüne efendim. Tüm kader mahkumlarına da en güzel eserlerim armağanım olsun. Ve Yorgun Madencim ulaşmış. Hoş geldin Yorgun Madencim. Sefalar getirdin. Çok güzel bir sözle gelmiş. Gerçekten öyle. Acısı büyük olanın gözü değil kalbi ağlar demiş. Ablam demiş. Hayırlı yayınlar dilemiş efendim. Çok teşekkür ediyorum Yorgun Madenci bu güzel sözünü. Ben alkış göndereyim Çağcımay'a bu güzel söz için.
1: Nergis'te biz bize.
0: Acı dedin de

Kalp acısı, kalbi acıtan, kanatan şeyler insanın kendi kendine açtığı yaralar aslında. Misal, özlemek, hayal kırıklığına uğramak, hayatının tepe takla olması, aşk acısı, vücutta aşırı stres tepkisini tetikleyerek fiziksel ve psikolojik sağlığı olumsuz yönde etkileyebiliyor. Duygusal travma yaşadığında insan kortizol seviyelerini arttırarak vücudu yüksek stres altında tutuyor. Bu durum neye yol açıyor? Tansiyon yükselmesi, kalp ritminin bozulması, hemen bağışıklık sistemimizin çöküp hastalıklara maruz kalmamız gibi. Tabii ki tıbbi müdahale şart ama şu dünyada en güzel tedavi yöntemi insanın sevgidir. Sevgi olmayınca tıbbi müdahale yanında sevgi eksik olmamalı. Sevgiyle iyileşir bütün hastalar, sevgiyle iyileşir bütün sıkıntılar. Yoksa doktor geçsen ne olur? Tıpkı Sefa Topsakal'ın dediği gibi. Derdimin sebebi... Boşuna benimle uğraşma doktor. Sefa Topsakal sizlerle. Derdimin...

0: en damar şarkılarla hayata küsme. Nergis'i dinle.
1: Nergis'le Biz Bize devam ediyor.
2: Kimi zaman hayatımızda karşılaşmışızdır öyle psikolojik hastalıklarla. Çoğu zaman bedenimizde ufacık bir yarayla verilir ve biz doktor gezerken yok derler. Bir şeyin yok, kan tahlillerin gayet normal. Bir anda başım dönüyor, kendimi huzursuz hissediyorum. O zaman neyim var benim doktor? İşte orada geçmişte bastırmış olduğumuz duygular, sinir, stres. Bazen uğradığımız haksızlıklar, her ne kadar biz yutkunsak da vücudun bir yerden sonra error vermesi. Dur bir dakika, daha fazla stresi kaldıramıyorum demesi şeklinde oluyor aslında. Sefa Topsakal'ın da dediği gibi, boşuna bizimle uğraşma doktor. E babaannem de ne demiş zaten, acı patlıcanı kırağı çalmaz. Efendim, Ay Yıldız İnşaat ve Emlak, Mehmet Yıldız katkılarıyla birlikteliğimiz devam ediyor. O değerli mesajlarınızı okuyacağım. Şimdi yarın doğum günüm ya. Aslında ben şöyle, insanlar zaman zaman kendi muhasebesini yapar değil mi? Acaba bu zamana kadar ne yaptım, şunu da şöyle yapsa mıydım, buna da bunu dese miydim diye. Bencil olamamak baktığım zaman aslında benim en zayıf noktam gibi geliyor bana. İşte bu da benim zayıf noktam. Oysa ne kadar çok isterdim insanlara karşı sevgiyi dozunda vermeyi, hasreti tadında ve her şeyi zamanına bırakmayı. Ne kadar isterdim herkes gibi vurdum duymaz, halden anlamaz ve birazcık da bencil olmayı çok isterdim. Ben karşımdakini kendimi parçalarcasına seviyorum sevince. İşte bu da benim en zayıf noktam bence. Keşke yüreğimden gelse de becerebilsem yüreğime her olur olmaza kurban etmemeyi. Ama ben buyum işte. Bir daha seversem başıma ne geleceğini ve nasıl kanayacağımı bildiğim için en güçlü yanıma, yalnızlığıma tutunuyorum. Hepsi bu.
1: Nergis'le Biz Bize.
2: Şöyle mesajlarla da devam edelim. Tabii ki ruh taşlarım olmasa olmaz. Değerli Gökhan Duman bizlere ulaşmış. Gökhan, Karadeniz Ereğli'me selam olsun. Hoş geldin, sefalar getirdin. Nergis Hanım selamlar, kolay gelsin demiş. Çok teşekkür ediyorum. En güzel eserler Karadeniz Ereğli Gökhan'a da gidiyor. Ve Samsun'uma, güzel bölgeme. Karadeniz'imin en güzel bölgelerinden bir tanesi Samsun. Aysun ulaşmış efendim. Selamun aleyküm, ben Samsun'dan Aysun. Hoş geldiniz Nergis Hanım. Sıradaki eserler sizlere ve tüm dinleyenlere gelsin. Hayırlı yayınlar, kolay gelsin. Samsun'dan kucak dolusu selam ve sevgilerini göndermiş. En güzel eserleri Samsun'a da gönderiyoruz. Aysun'a da gönderiyoruz. Ve nazar boncukların için çok teşekkür ediyorum. İyi yayınlar, ben Bey Cuma Dinlenme Tesisi Devrekli Dursun. Devrekli Dursun hoş geldin. Eğri Erce'ye iki koğuşundan can abim Naşit Mandıracı, Şahan Baran Tezel, Serkan Kefes, has toprağım Akın Aksoy'a ve dostum Gökhan Gelmişoğlu'na selamlarımı gönderiyorum demiş. Bizler de buradan iletmiş olduk selamlarınızı. Az önce çok rica etmiştiler Blok 3'ten Git eserini. O eseri tabii ki yayınlayacağım. Ay kıyamam size. Yarın da doğum günüm. Sizinle yaşlandığıma yakında

0: Ah benim yavrularım, bir programın daha sonuna geldik. Demeye başlarım. Hazır devrekteyiz, devrekten bir baston.
1: Hayır ben acaba bu tevafuk mu? Yaşlandıkça devrek frekansına geldim. Aa! Yarın da doğum günü. Ali Usta! Ali Usta ne diyorsun Ali Usta?
2: Ergisi.
1: Gönder bana bir baston ya. Yarın doğum günü. Ali Usta şey demişti bana devrekte bastoncumuz. Birine baston hediye etmek ona uzun ömür dilemekmiş aslında. Ben hakaret kabul ediyordum. Ya sana dedi baston hediye edeyim dedi. Aa dedi Ali Usta ne diyorsun? Ne bastonu? Benim bastonluk halim mi var? Yo dedi yanlış bir şey biliyorsun dedi Ali Usta bak. Gerçekten profesör baston konusunda. Birine dedi baston hediye etmek dedi o kişiye uzun ömür dilemekmiş dedi. Aa bir baktım mantıklı geldi. Ama yine de gururuma yediremedim ya. Baston hediyesi nedir ya? Allah'ım ya Rabbim. Ne yapacağım ben?
0: Yavrularım evlatlarım. Yarın doğum günüm.
1: Tabii tabii istek yapabiliyorsun Gökhan Duman. Olmaz olur mu? Sizin için buradayım. Şimdi blok 3 git diyor. Ama siz gitmeyin olur mu?

0: de biz bize.
1: Devrek FM 93.0.
2: Sizin yeriniz burası. Sizin yeriniz burası.
3: Nergis de biz bize. Ay Yıldız İnşaat ve Emlak katkılarıyla devam ediyor.
4: Nergis de biz bize. Ay Yıldız İnşaat ve Emlak katkılarıyla devam ediyor.
0: Nergis de biz bize.
1: Devrek FM.
5: Blog 3'ten git dedik ama siz gitmeyin. Çekil git desem de gitme. Devrek FM frekansındayız. Daha saatler 18'i gösterene kadar da biz bizeyiz ve üstelik Devrek FM WhatsApp hattımız ücretsiz bir şekilde hizmetinizde. Şöyle bakalım mesajlarımıza. Gökhan Duman demiş ki Ereğli'mizden Beycuma'da yatmakta başta yayınım olmak üzere tüm kader arkadaşlarına ve Devrek FM dinleyenlerine gelsin. Cimilli Bo'dan ıssız kaldım eserini istemiş. Bakacağım birazdan, yetiştirebilirsem o eseri de göndereceğim. En güzel eserler kader mi?

0: mahkumlarıma gidiyor zaten. Tabii ki Gökhan Duman'a da gidiyor. Ne kadar çok pahalanmış değil mi? Ne pahalanmış Nergis Hanım? Kiralar. Yani akıl kârı değil kira ödemek bu zamanda. Kira demek parayı çöpe atıyorsun demek. Niye sizin olmasın? Olur. Nasıl yani, mümkün mü Nergis Hanım bu pahalılıkta? Çok mümkün. Nasıl mümkün? Çaycuma'da kaliteli bir inşaat firması ve gerçekten yardımsever bir inşaat firması, güzel, değerli bir iş insanı varsa çok mümkün. Mehmet Yıldız'dan bahsediyorum. Çaycuma'nın gururu Ay Yıldız İnşaat ve Emlak sizleri bekliyor yeni projeleriyle. 2025 yılında temelini attı. 2026 yılında anahtar teslim kapış gidiyor vallahi. Gidiyor her geçen gün. Karalar mevkiindeki o villalardan neredeyse kalmayacak. Geçen gün iki tanesini birden almış. Hayırlı uğurlu olsun vatandaşımıza, ruhtaşımıza. Vallahi alınır mı? Alınır. Ya niye ben, sizin paranız çok önemli benim için. O paralar Koray kazanılmıyor. Yatırımınızı ya da oturumunuzu doğru yere yapın. Çaycuma'da doğup büyümüş biri olarak, sizin kızınız olarak, bendeniz Nergis olarak diyorum ki Ay Yıldız İnşaat ve Emlak, Mehmet Yıldız. İşte adresi Yeni Atatürk Bulvarı Çaycuma Merkez'de. Tüm detaylı bilgiler için kendisiyle iletişime geçin. 0552 560 67 13 0552 560 67 13'ten Çaycuma'nın gururu Ay Yıldız İnşaat ve Emlak Mehmet Yıldız'a ulaşabilirsin değerli ruhtaşım. Peki bu konuda anlaştık. Nazar boncukları da dolmuş taşmış efendim, ta Konyalardan. Devrek efendim WhatsApp hattımız nazar boncuklarından geçilmiyor. Daha bize ne olur, bizi top yıkmaz top.
1: Devrek efendim 93.0.
0: Tabii. İyi yayınlar Nergis ablam. Konya'dan herkese selamlar demiş. Güzel Konya'ma selam olsun. Burhan Çaçan'dan Vurun Dalgalara eserini rica ediyorum. Bu eser size, Emine ablama ve Ersin ustaya gelsin. İyi yayınlar dilemiş efendim. Değerli dinleyicimiz Konya'dan Hüseyin. Peki devam edeceğiz tabii ki o güzel eserlerle yine. Şimdi hayatla benim aramda bir yorum farkı var gibi geliyor kimi zaman insanlara. Size de oldu mu zaman zaman? Mesela şu kesin ki yüreğin kırılmadan aklın başına gelmiyor değil mi? Duyguların aklının önüne geçtiği zaman gözünün önünde olup biteni hiçbir şeyi göremiyorsun. Hani hem böyle hararetli kavgalardan sonra gece yatınca ah keşke şunu deseydim diye aklınıza gelir ya, o son anda o olayın sıcağıyla bilemezsiniz. Gözünüzün önünde olup biteni hiçbir şey göremiyorsunuz. Ta ki o olayların içinden çıkıp dışarıdan şöyle bir baktığınızda her şeyi olduğu gibi değil, olmasını istediğiniz gibi yorumluyorsunuz. Tıpkı benim gibi. İşte bu yüzden duygusal körlük her türlü nankörlüğü perdeliyor bence. O yüzden çok da fazla iyi niyetli olmamak lazım. O zaman eğer çok iyi niyetli olursak tıpkı Sinan Özen'in bu eserini dinlemek zorunda kalırız. Benim canım yandı be. Haberin mi vardı? Canı yananlara gitsin Sinan Özen'in bu güzel eseri. Ay Yıldız İnşaat ve Emlak Mehmet Yıldız katkılarıyla tam da 17.17 yaptık saatleri. Dilek saatimiz geldi. Dileğinizi tutun. Tüm dilekleriniz kabul olsun. 17.17 Ay Yıldız İnşaat ve Emlak Mehmet Yıldız katkılarıyla. Canım yandı. Hadi bakalım.
1: Nergis'le Devrek FM 93.0.

0: Nergis de Biz Bize, Ay Yıldız İnşaat ve Emlak katkılarıyla devam ediyor.
1: Nergis de Biz Bize, Ay Yıldız İnşaat ve Emlak katkılarıyla devam ediyor.
2: Devrek FM, Nergis de Biz Bize.
3: Unutmaya beş kala gözlerini ve sana dair ne varsa bitmeye yakın. İşte o gün ben her şeyimi sende bıraktım.

0: sizse biz size.
1: Devrek FM 93.0
2: ve sana dair ne varsa bitmeye yakın. İşte o gün ben her şeyimi sende bıraktım. Sırf aşkımı aldım yanıma. Onu da kaybettim. Hükümsüzdür.
3: Hakan Altun'un unutulmayan ve gerçekten ruha ruha işleyen eserlerinden bir tanesine yer verdik. Her sevda bir ölümmüş. Her sevda bir ölüm müdür Nergis Hanım? Eğer bitmek zorunda kalırsa evet, her sevdadan sonra insanın tekrardan doğuşu, o doğuş sancıları mutlaka çekilir. Her sevda dolayısıyla bir ölümdür. Gelen mesajlara bakalım. Ay Yıldız İnşaat ve Emlak Mehmet Yıldız katkılarıyla. Ay kurban olurum değerli Selami Albuzlu ulaşmış köfteci Selami namı diğer. Çaycuma'nın iş insanlarından bir tanesi Selami Albuzlu biliyorsunuz. Teşekkür ediyorum, mutlu yıllar dilerim güzel insan. Filyos'tan selamlar demiş. Güzel Filyos'uma, deniz kenarıma, sahil kasabama selam olsun. Ay çok teşekkür ediyorum. Geçen sene doğum günümde bana sürpriz yapıp pasta üfleten Selami Albuzlu. Neredesin ya? Ne kadar çabuk bir sene geçmiş değil mi? Geçen sene yine onun dükkanındaydım o gün. Bir gün öncesiydi herhalde doğum günümden. Bugün müydü? 8 Haziran'daydı. Selami Albuzlu ve şefimiz Berna ile beraber sohbet ederken birden Selami Albuzlu'nun dükkanında bir ses yükseldi. İyi ki doğdun, iyi ki varsın Nergis. Doğum günün kutlu olsun Nergis. O kadar mutlu etmişti ki beni. Aradan bak ne kadar çabuk göz açıp kapayıncaya kadar bir sene geçti. Ama maalesef bu doğum gününde biz bizeyiz ama birlikte olamıyoruz. Çok teşekkür ediyorum ta uzak yollardan doğum günümü kutladığın için. Sağ olasın, var olasın. Sıradaki eser sana da gelsin değerli Selami Albuzlu. Hilyos'tan Serkan Köktürk'ü eğer uğrarsan yakamoz balığa çok selamlarımı söyle ona da. İnşallah bir gün Hilyos'a gideceğiz balık yemeye. Serkan Bey'e selam olsun. O da çok mütevazi esnaflarımızdan bir tanesi Filios'ta. Gerçekten o kadar iyi karşılıyorlar ki beni. Ne zaman Çaycuma Filios'a gitsem kendimi böyle prenses peri falan zannediyorum. O yüzden sürekli gidesim geliyor. Sürekli gidesim geliyor. İnsan sevdiği yere gidesi gelir. Pek yakın zamanda da yine Çaycuma'da olacağım.
1: Devrek efendim 93.0.
3: Ben A1'den Gül. Gül hoş geldin, sefalar getirdin. Onur Korkmaz'a not. Benim de gizli işim olmaz demiş. Blok 3'ten Z raporu şarkısını çalar mısınız demiş. Blok 3'ün Git eserini yayınladım az önce. Bu güzel eser size dermanım olsun. Çok teşekkür ediyorum. Selami Albuzlu sana da teşekkür ediyorum. Geçen sene unutulmayan bir doğum günü yaşattığın için unutmam. Aradan 10 sene de geçse, 100 sene de geçse unutmam sürprizleri. Berna'mı çok çok öpüyorum buradan. Berna şefim. Köfteci Selami'nin namı diğer şefi Berna şefimi de bu güzel eseri armağan edeyim. Daha nasıl sevebilirim? Buyurun efendim.
1: Nergis'le biz. Devrek FM 93.0.

0: Seni daha nasıl sevebilirim? Senin için deli olabilirim. Bir kuru canım var, verebilirim. Al götür mahşere, gelebilirim. Seni daha nasıl sevebilirim?
1: Devrek efendim. Nergis'le biz bize.

0: Daha nasıl sevebilirim? Gülden Karaböcek'ten dinledik efendim. Her birinize armağanım oldu. Yaklaşık yarım saatimiz kaldı. Program sonuna doğru ilerlerken bazen insanlar öyle çok kadınlar gördüm ki sanki adanmak bir kadının genlerinde var değil mi? Beyler, sözüm meclisten dışarı ama kadınlar görürüm, çocuklarını sarıp sarmalamış, kendi dünyalarında aslında çok mutlu olamayan. Birçok kadın gördüm, çocuklarına dünyalar sunmak için çırpınan, saçlarını süpürge eden. Mutsuzluğun bin çeşidini bildiklerinden dolayı çocuklarına birini bile yaşatmamak için çırpınan kadınlar. Ben çektim o çekmesin, ben gördüm o görmesin. Şu acımasız hayatın ellerinden söküp aldığı yıllardan geriye kalanları hayata karşı daha güçlü dursunlar diye kendilerini çocuklarına adamış kadınlar. Canım kadınlar, yaşadıklarını, beklentilerini ve kendilerine dair her şeyi sadece çocuğu üzülmesin diye içinde yaşayıp evladının yüzüne her zaman ben iyiyim, ben çok iyiyim evladım yalanını bir çırpıda söyleyen kadınlar görürüm. Cennet sizlerin ayakları altında. Harcanıp gitmişiz, haberimiz yok. Müslüm Baba sizlerle.
1: Nergis'le biz. Devrek FM 93.0.

yanlış yol seçmişiz, haberimiz yok. Mutluluk. Kime göre, neye göre, değil mi? Efendim, Ay Yıldız İnşaat ve Emlak Katkılarıyla birlikteliğimiz devam ediyor. Kısaca tanıtıcı reklam deyip mesajlarla devam edeceğiz. Yavaş yavaş pılımızı, pırtımızı toplayıp mikrofonları kapatacağız. Ama öncesinde yatırımınız, daireleriniz güvenli olması gerekiyor. Çarcuma'da inşaat firmasının güvenli adresi efendim. Ay Yıldız İnşaat ve Emlak Mehmet Yıldız. Yeni Atatürk Bulvarı'nda Çarcuma Merkez'de ofislerini ziyaret edip projelerinden haberdar olun. Benim için yatırımınız, gerek oturum amaçlı gerek yatırım amaçlı aldığınız dairelerin sağlam, dayanıklı ve merkezi konumda olup gün be gün değer kazanması çok önemli ruh taşlarım. Çarcuma'da doğma büyüme biri olarak Çaycuma'nın inanılmaz bir inşaat tutkusu olan firması Ay Yıldız İnşaat ve Emlak Mehmet Yıldız'la iletişime geçin. İletişim 0552 560 6713. Evet, Yakamoz'da mısınız? Selami Albuzlu, değerli eşi ve değerli Berna şefimiz sanırım Yakamoz'dalar. Serkan Bey'e selamlar olsun buradan. Deniz kenarında balık mı yiyorsunuz? Ay, ama benim doğum günüm. Siz niye beni çağırmıyorsunuz da balık yemelere, hilyoslara? Efendim, söyleme bilmesinler bu aşkın bittiğini rica ediyorlarmış. Tabii ki o güzel nostaljik eseri de sizlere göndereceğim. Böyle denizin o muhteşem manzarasında efil efil afiyet bal şeker olsun. Bir de müzik ziyafeti çektirelim size. Selamlar olsun inşallah. Keyfiniz ve neşeniz bol olsun.

0: Biliyor musunuz, güneş her sabah kapımızı çalıyor. Her sabah doğuyor değil mi? Tık tık. Ve her sabah o asırlar önceki soruyu tekrarlıyor. Soruyor bize. Yunus'a sorulduğu gibi. Buğday mı istersin, hikmet mi? Her defasında buğdayı seçiyoruz. Ve delik bir heybeyle ertesi sabaha tekrar yalvarmak için aynı noktaya geliyoruz. Heybe delik. İmkanların çoğalmasını, maaşlarımızın artmasını istiyoruz ama bereketin artmasını bir türlü talep edemiyoruz. Haksızlık etmeyelim lütfen. 5 lirayla gül gibi gün geçirenlere haksızlık etmeyelim. Onlar da var bu dünyada. Hatta daha azıyla yetinenler de var. Nasıl geçindiklerini bir de onlara sorun. Mutluluk eşyayla, parayla, mobilyayla, arabayla olsaydı ve alınsaydı eğer şüphesiz onlar dünyanın en mutsuz insanları olurdu. Ama hiç de öyle değiller. Bir cami çıkışında yüzlerini seyredin isterseniz onların. Ne demek istediğimi anlayacaksınız. Küçücük penceresinden 5 tabaklık çorbanın bir tabağını yan komşuya, bir yaşlı teyzeye götürüp vermeden içleri rahat etmeyen çok insan var bu hayatta. Haksızlık etmeyelim onlara. O bir tas çorbayı götürürken yüzlerini bir seyredin onların. Ne demek istediğimi işte o zaman anlayacaksınız. Mutluluk pahalı şeylerde değil aslında. Mutluluğun tarifini de boşuna o sayfa sayfa kitaplarda aramayın. Yokluğundan ısrap duydukları hiçbir şey yok onların hayatlarında. Onlar için Allah var. Onlar için ilahi adalet var. Ben çok korkuyorum böyle insanların sayısı azalacak diye. Ama onlar iyi ki var. Onlar olduğu sürece dünya dönüyor zaten. Kurulsun şöyle gönlümüzce Halil İbrahim sofraları, etrafımıza ördüğümüz sahte hayatın taklitleri yıkılsın, eşyaları silelim hiç olmazsa bir odadan. Eşyalar çoğaldıkça zaten dostlar azaldı çünkü. Bir minder bile istemezdi dost yüreği, koskoca bir hediyeyle gelirdi. Allah rızası derdi, Allah rızası. Kaldığımız yerden devam edeceğiz. Söyleme bilmesinler. Tarkan çok güzel yorumlamış bu eseri aslında. Söyleme bilmesinler bu aşkın bittiğini. Bu güzel türküyü de her birinize ve değerli Selam Albuzlu eşi ve Berna şefimize de armağan olsun.
1: Nergis'le biziz. Devrek FM 93.0.

0: bizse biz bize. Nergis de biz bize. Ay Yıldız İnşaat ve Emlak katkılarıyla devam ediyor.
1: Nergis de biz bize. Ay Yıldız İnşaat ve Emlak katkılarıyla devam ediyor.
2: Devam ediyordu ama Nergis'le biz bize bir programın daha sonuna geldi. Son mesajımızı değerlendirelim hemen. Selamun aleyküm Nergis Hanım, ben Uğur Koç. Sizden istek şarkım Azer Bülbül Kardelen, çalar mısınız? Size zahmet. Hayırlı yayınlar. Bu şarkı B9 koğuşunda Rasim Efe, Yasin Duras'ı, Onur Korkmaz, Kerem Sezer, Umut Altınbaş'a armağan olsun, yayınlar dinlemedeyiz demişler. Tüm kader mahkumlarıma selam olsun buradan. Yalnız bana ayrılan sürenin sonuna geldim. Ben yüksek müsaadelerinizi isteyeceğim. Arkası yarın bir program. Yarın kaldığımız yerden devam edeceğiz Allah'ın izniyle. Ama bugünlük Devrek FM frekansında bana ayrılan sürenin sonuna geldik. Efendim akşam saatler 21.30'u gösterdiğinde değerli ses sanatçımız ve aynı zamanda oyuncu sanatçımız Bülent Sertaş, İsa ile Düşler'in canlı telefon bağlantısı konu oluyor. 21.30'da Devrek FM'de olacak. Bülent Sertaş, buradan sevdiklerine duyurmuş olalım. 93.0 Devrek FM dinliyor Bülent Sertaş da. Bizleri yalnız bırakmadığı için ona da çok çok teşekkürlerimizi ve minnetlerimizi gönderelim efendim. Ama bugünlük benden bu kadar. Yarın doğum günüm. Yarın büyük bir heyecanla bekliyorum yeni yaşımı, yeni umutlarımı, yeni dualarımı ve mumlarımı üflerken sizin de yüreğinizde ne kadar dua varsa kabul olsun temennisiyle üfleyeceğim, emin olun.
0: Gitse
3: Devrek FM 93.0.
2: Öncelikle değerli sponsorum Mehmet Yıldız, Ay Yıldız İnşaat ve Emlak Mehmet Yıldız'a programıma 2 saat boyunca katkı sağlayıp biz bize olmamıza vesile oldukları için çok çok teşekkür ediyorum. Sağ olsunlar, var olsunlar. Teşekkür ve alkışların en büyüğü yine benden size gidiyor. Beni bugün yine yalnız bırakmadınız. İnanılmaz yoğun ve keyifli bir yayındı. Umarım aynı keyfe sizler de nail olmuşsunuzdur efendim. Yarın ölmez de sağ kalırsam saatler 16'yı gösterdiğinde Devrek FM frekansında buluşuyoruz. Yarına kadar kendinize çok iyi bakmanızı istiyorum. Her zaman dediğim gibi, eğer nefes aldığımız sürece her zaman umut var demektir. Ölmediğimiz sürece. Şu hayatta sadece ölüme çare yok. Yarına kadar kendinize çok iyi bakın. Allah'ıma emanet olun. Sürçülisan ettiysem affola. Hakkınızı helal edin. Yüreğinizden sevgi, bedeninizden sağlık, evlerinizden huzur, ceplerinizden para, bir de radyonuzdan
0: Devrek FM.
3: Nergis'le biz size.
2: Eksik olmasın efendim. Sizlere Nergis çiçeği olarak limon çiçekleri eseriyle vedamı gerçekleştiriyorum. Hayırlı akşamlarınız olsun. Hepinizi çok seviyorum. Bay bay.
0: Nergis'le biz bize sona erdi.
1: Nergis.

0: reklamlar. Taksici Mehmet burada.
1: Tekin'le beraber hizmetinizde.
0: Taksici Mehmet.
2: Taksici Mehmet.
1: Tekin'le beraber Taksici Mehmet.
0: Şehir içi, şehir dışı.
1: Güler yüz, güvenli yolculuk, zamanında hizmet.
0: Hayırlı günler diler.
1: 0537 237 46 18.
3: Taksici kasla biraz,
1: Novapide Börek Salonu.
0: Kastamonu kır pidesi çeşitleri, börek çeşitleri, açma, poğaça çeşitleriyle Yeni Mahalle Atatürk Caddesi numara 7 devrek Zonguldak adresinde sizlerle.
1: Ayrıca Trendyol, getir yemek ve telefon üzerinden paket servisimiz vardır.
0: Telefon 0501 737 67. En mutlu günümüzden en zor günümüze araçlarımız elimiz ayağımızdır.
1: Her marka araçlarınız için doğru adres, Türkmen Otomotor özel yetkili servis ile aracınızın performansı %100 artacak.
0: Motor tamiri, şanzıman tamiri, diferansiyel tamiri, alt takım tamiri, baskı balata tamiri, araç muayene hazırlama, detaylı iç dış yıkama.
1: Kaporta boya, pasta cila işleri, kısaca her türlü oto bakım ve onarım işlerinizde profesyonel ekibiyle ve uygun fiyatlarla sizleri bekliyor.
0: Fiyat almadan aracınıza bakım yaptırmayın.
1: Aracınızın bakımını uzman ellere emanet edin.
0: Bitmedi.
2: Bitmedi.
0: Aracınıza komple boya 45 bin liraya yapıyoruz.
1: Ayrıca değerinde oto alım satım işleri de bizde.
0: Adres Başoğlu Kereste Karşısı Ankara Asfaltı. Devrek Zonguldak.
1: 0536 648 2102.
0: Türkmen Oto Motor Özel Yetkili Servis.
4: Albuzlar Düğün Salonları. Hayallerinizdeki düğün için mükemmel bir mekan mı arıyorsunuz? Muhteşem bir atmosferde aşkınızı peri masallarını aratmayacak bir mekanda sevdiklerinize duyurmak mı istiyorsunuz? Öyleyse doğru adrestesiniz. Albuzlar Düğün Salonları her türlü toplu yemek organizasyonları ve düğünlerinizi mükemmel kılmak için size rüya gibi bir mekanda hizmet veriyor. Albuzlar Düğün Salonları. Adres Kayıkçılar Mevkii Çaycuma. İletişim 0542 321 60 37. Albuzlar Düğün Salonları.
0: Günoğlu Ticaret, Mustafa Günoğlu,
1: Milengaz Likit Gaz Bölge Bayi,
0: Sakasu Bayi, Sipi Yem Bayi,
1: Çift Leylek, Hekimoğlu Un ve Yem,
0: birçok ev aletleri ve araç gereçler.
1: 0372 556 14 76
0: 0372 556 11 47 Mustafa Günoğlu.
4: Kardelen Dondurma. Dondurma sevenlerin buluşma noktası Kardelen Dondurma. Her damağa uygun dondurma çeşitleri, birbirinden lezzetli meyve tatları ve markalarıyla sizleri mekanımıza bekliyoruz. Adres Bakacakkadı Beldesi, Sati Beyler Mahallesi, İnönü Caddesi, Gökçebey. İletişim 0541 488 4764. Kardelen Dondurma.
5: Yakomoz Balık Restoran. Birbirinden lezzetli ve çeşitli balık çeşitlerini denize sıfır bir mekanda salata ve bol çeşitli meze eşliğinde üstelik uygun fiyata kim tatmak istemez ki? Mis gibi deniz manzarası ve havası kimin ruhuna şifa olmaz ki? Piryos Belediyesi'nde faaliyette olan Yakomoz Balık Restoran uzman kadrosuyla hizmette sınır tanımıyor. Hayatı, lezzeti, yaşamayı, güzelliği ve romantizmi bulabileceğiniz Yakomoz Balık Restoran, kahvaltı nerede yapılabilir diyenlerin de adresi oluyor. Aynı zamanda yemek keyfini müzik keyfiyle denize sıfır bir mekanda birleştiren Yakomoz Balık Restoran, canlı canlı fasıl geceleriyle sizlere hayatı torpilli yaşayanlardan olma fırsatı veriyor. Yakomoz Balık Restoran, Filios Hisaroni Mahallesi, Çaycuma Zonguldak. İletişim 0536 615 71 61 0372 623 10 78. Yakomoz Balık Restoran. Serkan Köktürk.
4: Köfteci Selami. Çaycuma'da yenilenen yüzüyle köfte, ızgara, kebap, meşhur Bafra pidesi, tatlılar, meze çeşitleri, kahvaltı seçenekleriyle bizim anlatmamızda anlayamayacağınız yılların tecrübesiyle marka olmuş bir mekan. Bu lezzetlerin tadını çıkarıp yenilenen modern dekorasyon, çocuk oyun alanları, mescit ve otopark imkanlarıyla sizleri bekliyor. Siz buna değersiniz. Köfteci Selami. Adres Ankara Asfaltı üzeri Bakacakkadı Beldesi, Çaycuma Zonguldak. İletişim telefonları 0543 0957-5732-5732-5732-5732-5732-5732-5732-5732-5732-5732-5732-5732-5732-5732-5732-5732-5732-5732-5732-5732-5732-5732-5732-5732-5732-5732-5732-5732-5732-5732-5732-5732-5732-5732-5732-5732-5732-5732-5732-5732-5732-5732-5732-5732-5732-5732-5732-5732-5732-5732-5732-5732-5732-5732-5732-5732-5732-5732-5732-5732-5732-5732-5732-5732-5732-5732-5732-5732-5732-5732-5732-5732-5732-5732-5732-5732-5732-5732-5732-5732-5732-5732-5732-5732-5732-5732-5732-5732-5732-5732-5732-5732-5732-5732-5732-5732-5732-5732-5732-5732-5732-5732-5732-5732-5732-5732-5732-5732-5732-5732-5732-5732-5732-5732-5732-5732-5732-5732-5732-5732-5732-5732-5732-5732-5732-5 Selami Albuzlu.
1: Aman dikkat!
0: Kış gelmeden kombi bakımlarınızı güvenilir şekilde Odabaş Kombi Servisi ile yapıyoruz.
1: Kombi bakım, tamir, onarım ve petek temizliğini kaliteli bir şekilde yapıp kışa rahat sıcak girmenizi sağlıyoruz.
0: Ve yine arıtılmış su ile hayat daha berrak diyerek her marka su arıtma cihazlarınızın bakımını da temiz, hijyenik içinde yapıp temiz su içmenizi sağlıyoruz.
1: Tekirdağ'ın her yerine servisimiz vardır. Bir telefon kadar yakınız.
0: Adres Tekirdağ Çerkezköy.
1: Telefon 0543 576 3467.
0: Recep Odabaş.
2: Devrek FM 93.0. Devrek FM.

0: Bu yatırım fırsatı kaçmaz. Herkes Kuzey Kıbrıs'ta ev sahibi olacak. Banka yok, kredi yok, faiz yok, kefil yok. 50 aya varan vade farksız elden ödemeli taksit imkanlarıyla bitmiş, oturmaya hazır birbirinden güzel daireler. Üstelik full eşya hediyeli. Siz peşinatı verin, kira garantili projelerde eviniz taksitlerini kendi ödesin. Hem tatilinizi bedavaya getirin hem de dövizle kira kazancınız olsun. Noyanlar Grup güvencesiyle ayrıntılı bilgi ve tanıtım için Türkiye Telefon 0532 242 61 99 0533 817 55 67 KKTC Telefon 0548 867 çift 067.
1: Bölgenin yükselen yıldızı Devrek FM, sanayici esnafının yanında. Reklam ve sponsorluk için bizlere 0507 380 çift 067 nolu telefonu arayarak ya da WhatsApp hattına yazarak iletişime geçebilirsiniz. 0507 380 çift 067 Devrek FM. Çift 067 Devrek
2: FM. 93.0 Devrek FM.

0: Devrek İstik Baldır özel büyük fırsat.
1: Evinizi yenilemenin tam zamanı.
0: Seçili ürünlerde kaçırılmayacak indirimler sizi bekliyor.
1: %50'ye varan indirimler.
0: Mutfak masa takımlarında %15 indirim.
1: Seçili yataklarda %40'a varan indirimler.
0: Seçili köşe koltuk ve koltuk takımlarında %15 net indirim.
1: İstik Bal'de zam yok. 2025 fiyatlarıyla avantajlı alışveriş devam ediyor.
0: Üstelik seçili ürünlerde %40'a varan indirimler.
1: Koltuk takımları 36.340 liradan başlayan fiyatlarla.
0: Kanepeler 13.999 liradan başlayan fiyatlarla.
1: Yatak odası takımları 50.545 liradan başlayan fiyatlarla.
0: Yemek odası takımları 40.959 liradan başlayan fiyatlarla.
1: Devrek İstikbal olarak sizlere özel indirimlerin üzerine ek fırsatlar sunuyoruz.
0: Sadece mağazamıza özel fiyatlar.
1: Dogu Home ürünlerinde büyük indirim.
0: Dogu Home ile stresi de, fiyatları da düşürdük.
1: Nevresim takımlarında seçili ürünlerde %40'a varan indirim.
0: Çeyiz setlerinde %45'e varan indirim.
1: Konforunuzu artıracak Dogu Home yastık ve yorganlarını keşfet.
0: Tek kişilik yorganlar online'a özel 699 lira.
1: Çift kişilik yorganlar online'a özel 849 lira.
0: En uygun yastıklar 569 liradan başlayan fiyatlarla.
1: Devrek İstikbal mağazası. Kalite, konfor ve şıklık bir arada.
0: Detaylı bilgi ve kampanyalar için mağazamıza bekliyoruz.
1: Yeni Mahalle Kırıklar Caddesi No 7.
0: 0372 556 88 22. 0372 556 87 63.
1: Bayram Çınar, Erkan Çınar.
2: 93.0 Devrek FM.

0: Reklamlar.
1: Cemrem Isı, Bünyamin Özmekik.
2: Doğalgaz tesisatı, tamirat, tadilat, kurulum, proje ve teknik destek.
1: Ev iş yeri ve tüm yaşam alanlarınız için başından sonuna kadar çözüm ortağınız.
2: Güvenli sistem, temiz işçilik, zamanında hizmet.
1: Cemrem Isı ve Mühendislik Gaz Ekipmanları.
2: Adres Yeni Mahalle Eski Ortaokul Sokak numara 27 Taksim C Devrek.
1: Telefon 0542 214 66 45.
3: Albuzlar Düğün Salonları. Hayallerinizdeki düğün için mükemmel bir mekan mı arıyorsunuz? Muhteşem bir atmosferde aşkınızı peri masallarını aratmayacak bir mekanda sevdiklerinize duyurmak mı istiyorsunuz? Öyleyse doğru adrestesiniz. Albuzlar Düğün Salonları.

0: 2 Çaycuma. İletişim 0542 321 6037. Albuzlar Düğün Salonları.
1: Günoğlu Ticaret. Mustafa Günoğlu.
2: Milengaz Likit Gaz Bölge Bayi.
1: Sakasu Bayi. Sipiyem Bayi.
2: Çift Leylek Hekimoğlu Un ve Yem.
1: Birçok ev aletleri ve araç gereçler.
2: 0372 556 14 76.
1: 0372 556 11 47. Mustafa Günoğlu.
0: Köfteci Selami. Çay Cuma'da yenilenen yüzüyle köfte, ızgara, kebap, meşhur Bafra pidesi, tatlılar, meze çeşitleri, kahvaltı seçenekleriyle bizim anlatmamızda anlayamayacağınız yılların tecrübesiyle marka olmuş bir mekan. Bu lezzetlerin tadını çıkarıp yenilenen modern dekorasyon, çocuk oyun alanları, mescit ve otopark imkanlarıyla sizleri bekliyor. Siz buna değersiniz. Köfteci Selami. Adres Ankara Asfaltı Üzeri, Bakacakkadı Beldesi, Çay Cuma Zonguldak. İletişim telefonları 0543 957 5732, 0372 532 7730. Köfteci Selami, Selami Albuzlu. Kardelen Dondurma. Dondurma sevenlerin buluşma noktası Kardelen Dondurma. Her damağa uygun dondurma çeşitleri, birbirinden lezzetli meyve tatları ve markalarıyla sizleri mekanımıza bekliyoruz. Adres Bakacakkadı Beldesi, Sati Beyler Mahallesi, İnönü Caddesi, Gökçebey. İletişim 0541 488 4764. Kardelen Dondurma.
3: Yakomoz Balık Restoran. Birbirinden lezzetli ve çeşitli balık çeşitlerini denize sıfır bir mekanda, salata ve bol çeşitli meze eşliğinde, üstelik uygun fiyata kim tatmak istemez ki? Mis gibi deniz manzarası ve havası kimin ruhuna şifa olmaz ki? Filyos Belediyesi'nde faaliyette olan Yakomoz Balık Restoran uzman kadrosuyla hizmette sınır tanımıyor. Hayatı, lezzeti, yaşamayı, güzelliği ve romantizmi bulabileceğiniz Yakomoz Balık Restoran, kahvaltı nerede yapılabilir diyenlerin de adresi oluyor. Aynı zamanda yemek keyfini müzik keyfiyle denize sıfır bir mekanda birleştiren Yakomoz Balık Restoran, canlı canlı fasıl geceleriyle sizlere hayatı torpilli yaşayanlardan olma fırsatı veriyor. Yakomoz Balık Restoran, Filyos Hisarönü Mahallesi, Çaycuma Zonguldak. İletişim 0536 615 71 61 0372 623 10 78. Yakomoz Balık Restoran. Serkan Köktürk.
4: Devrek ilçemizin tek özel sağlık kuruluşu olan Özel Devrek Işın Tıp Merkezimiz, uzman hekim kadrosu, acil hizmetleri, tıbbi laboratuvar hizmetleri, yenilenen yüzü ve güler yüzlü personeliyle haftanın 7 günü 8-23 saatleri arasında Devrek halkının hizmetindedir.
5: Nova Pide Börek Salonu.
6: Kastamonu kır pidesi çeşitleri, börek çeşitleri, açma, poğaça çeşitleriyle Yeni Mahalle Atatürk Caddesi numara 7 Devrek Zonguldak adresinde sizlerle.
5: Ayrıca Trendyol, getir yemek ve telefon üzerinden paket servisimiz vardır.
6: Telefon 0501 737 67.
4: Devrek FM
7: 93.0. Devrek FM.

0: Bölgenin tek kral radyosu 93.0 Devrek FM. Murat'la Sevgicem vereceğim.
1: İnsan severse sözene gerek, sevda ocağında közene gerek.
0: Aşk yürektedir, yüzene gerek. Sevenin düşünde sevgi var, sözene gerek.
1: Sevenlerin programı Sevgi Çemberi.
0: Murat'la Sevgi Çemberi başlıyor. Murat'la Sevgi Çemberi. Sevgi Çemberi.

Efendim herkese kucak dolusu selamlar, sevgiler olsun, mutlu akşamlar dileklerimi gönderiyorum. Güzel bir pazartesi akşamında sesimin ve sıcaklığımın ulaştığı herkese selam olsun diyelim. İki akşamlık bir ayrılığın ardından bu akşam sizlerle birlikteyiz sevgili dinleyenler. Abone olan dinleyicilerimizin mesajlarını ve isteklerini teker teker sırasıyla sevdiklerine ulaştıracağız. Abone olan dinleyicilerimiz şimdiden mesajlarını ulaştırabilirler sevgili dinleyenler. 0507 380 0067. Abone olmayan dinleyicilerimiz bilgi alabilirler. Bunun dışında normal evlerinde, iş yerlerinde, arabalarında bizleri dinleyen, cezaevi mesajı değil de sadece ben de buradayım, Devrek FM dinliyorum diyenler, abone olmadan ücretsiz olarak 0507 380 0067'ye mesajlarını gönderebilirler sevgili dinleyenler. Evet, abone istekleri gelmeye başladı. Ben de listemi yapmaya başladım. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz.

İki Ferdi Baba şarkısıyla startımızı vermiş olduk sevgili dinleyenler. Bu güzel akşamda başladık birlikteliğimize. Evet, şöyle bir hemen startımızı verelim, istekleri de bekletmeyelim fazla. Evet, şöyle bir bakalım. Selamun aleyküm Murat abi, kolay gelsin demiş Yusuf Hoştürk. Ben umutlarımı özgürlüğe kanat çırpan bir kuşun kanadında gizledim. Azer Bülbül'den Bitti Mahpus şarkısı, Doğanay Şirin ve Tugay Aksoy'a gelsin demişler efendim. Evet, Yusuf Hoştürk, Doğanay Şirin ve Tugay Aksoy için istemişler. Azer Bülbül, Bitti Mahpus'u dinleyeceğiz sevgili dinleyenler. Sonrasında Medine Özkan'ın isteği var. Şimdi az bir işim var sevgili dinleyenler. O yüzden bir iki mesajı peş peşe okuyorum ve şarkılarını yayına vereceğim. Merhabalar Murat Bey, ben Abir Koğuşu'ndan Medine Özkan Groz Dolu Şarjör 3 Kurşun şarkısını istiyorum. Gülçin ablam, Yıldız ablam, Tuğçe ve Ceren'e gelsin. Ve mesajım demiş, insanlar doğruysan eğmeye, çok seversen hiç etmeye, çok meraklıdır. Ama insanı insan yapan da duyguları ve vicdanıdır diyerekten güzel bir mesaj göndermiş Medine Özkan. Evet sevgili dinleyenler, hadi bakalım şimdi önce Ankaralı Coşkun ve Azer Bülbül Bitti Mahpus, sonrasında da Medine Özkan'ın isteğiyle iki güzel şarkı radyomuzda sizlerle birlikte.

Efendim Cengiz Kurtoğlu şarkısını da dinledik. Bizim dört mevsim Emine de Cengiz Kurtoğlu şarkılarını sever. Ona da hediyemiz olmuş olsun sevgili dinleyenler bu güzel şarkı. Devam ediyoruz. Mesajlar da gelmeye başlamış. Sırayla gidiyoruz efendim. Sırayla gidiyoruz ve Ayşegül Hanım'ın mesajı vardı. Merhaba, iyi yayınlar. Ben Ayşegül. Eşim Metin Kocasoy Beycuma Kapalı Cezaevinde A6 koğuşunda yatıyor. Bizim için bir aşk şarkısı istiyorum. Sizden eşimi çok ama çok seviyorum demişler. O zaman Ayşegül Hanım'dan Beycuma Kapalı Cezaevi A6 koğuşunda yatan eşi Metin Kocasoy için gelsin. Şarkı seçimini bana bırakmışlar. Umarım beğenirsiniz diyelim. Bu güzel şarkı benden size hediye olsun diyelim.

0: damarımsın. Efendim sevgilim sen benim can damarımsın. O güzel şarkıyı Ayşegül Hanım ve Metin Kocasoy için dinledik. Metin Bey'e bir de sürprizimiz var efendim. O sürprizi de yerine getirelim. Bakalım bu akşam Metin Bey'i mutlu etme akşamı efendim. Bir de şöyle bir sürprizimiz var Metin Bey'e. Hemen bakalım. İnşallah mutlu olurlar.
1: Baba.
2: Bakayım.
3: Ömrüm. Canım kocam. Biz çok iyiyiz. Bizi hiç merak etme olur mu? Bizi merak ettiğin için sana bu akşam ses kaydı yollamak istedim. Çocuklarımız da bizim. Seni çok seviyorum ve çok özledik. Allah'ın izniyle en yakın zamanda çıkacaksın. Bunu biliyoruz ikimiz de. Çok güzel günler bizi bekliyor. Bunu aklımdan çıkarma olur mu? Ben bunları hep giderim.
0: Efendim böyle bir sürprizi vardı Ayşegül Hanım'ın Metin Bey'e. Umarım mutlu olmuşlardır diyelim. Sizler de abone olan dinleyicilerimiz sesli mesaj gönderebilirler. Sesli mesajlarla sevdiklerine ulaşabilirler efendim. Hayırlı akşamlar, ben Samsun'dan Aysun, hoş geldiniz Murat Bey. Sıradaki eserler sizlere ve dinleyenlere gelsin. Hayırlı yayınlar, kolay gelsin. Samsun'dan selamlar, sevgiler demişler. Samsun'a da selam ve sevgiler olsun. Bu akşam dinleyeceğimiz en güzel şarkılar Aysun Hanım'a ve tüm sevdiklerine de hediyemiz olsun diyelim. Evet, abone olmayan cezaevi mesajlarını okuyamıyorum sevgili dinleyenler. Bunun için öncelikle abone olmanız gerekiyor. Abonelik hakkında bilgi almak isteyenler istek mesajı atmadan önce abonelik hakkında bilgi almak istiyorum diye mesaj atmanız gerekiyor. Abone olmadan ben sizlerin mesajlarınızı maalesef ki okuyamıyorum. Evet, devam ediyoruz sevgili dinleyenler. Canan ablamızla devam ediyoruz. Sırada onun isteği var.

Gelenlere gelsin, kalın sağlıcakla, sevgiler selamlar demiş Muğla Fethiye'den Canan ablamız mesajında. Evet, isteklerle, abone özel istekleriyle devam ediyoruz sevgili dinleyenler. Sizler de abone olabilir. Hafta içi 19-21 saatleri arasında Cezaevi Özel İstek programında sevdiklerinize hem istek şarkılarınızı hem de mesajlarınızı ulaştırabilirsiniz. Abonelik hakkında bilgi almak isteyenler 0507 380 0067 WhatsApp'tan abonelik hakkında bilgi alabilir miyim diye mesaj atıyorsunuz.

Evet, devam ediyoruz. Güneş Hanım'ın mesajıyla ve isteğiyle devam ediyoruz sevgili dinleyenler. Evet, Güneş'ten Halil'ine Burhan Çaçan sen neredesin istiyorum. Ve mesajını da ulaştırmış. Kıymetlim, sana hareketli şarkı gönderiyorum. Bu akşam evde karşılıklı oynardık, gülerdik, eğlenirdik. Hem dinle hem oyna, yine hiçbir şey için üzülme, sana gülmek yakışıyor demiş. Ben inanıyorum yaşadığımız güzel günlerden daha güzel günler yaşayacağız yine inşallah. Seni seviyorum her şeyim, teşekkür ederim, iyi yayınlar sizlere demişler efendim. Evet, o zaman Güneş Hanım ve Halil Bey için gelsin bu güzel şarkı.

Evet, Güneş Hanım her zaman olduğu gibi yine harika bir şarkı seçmiş. Halil Bey için tebrik ediyoruz. Evet, devam ediyoruz efendim ve bu akşam aramıza yeni bir abonemiz daha katıldı. Sevgili Sultan Kocasoy. Beycuma C9 koğuşunda yatmakta olan Yaman Özdemir aslan eşi için bizlere abone oldular. Teşekkür ediyoruz. Sultan Hanım'a da hoş geldiniz diyoruz efendim. Evet, sizler de sponsor olmak istiyorsanız ve hala sponsorluk hakkında bilgi almadıysanız WhatsApp'tan 0507 380 0067'den ben de abonelik hakkında bilgi almak istiyorum diye yazarsanız gerekli bilgilendirmeleri yapıyoruz sizlere sevgili dinleyenler. Evet, Sultan Hanım'ın mesajıyla devam edelim. Ben Sultan Kocasoy, Beycuma M tipi C9 koğuşunda yatmakta olan Yaman Özdemir aslan kocama onu çok sevdiğimi bilmesini istiyorum. Dağı dağa kavuşturan Rabbim bir gün bizi de kavuşturur. Aslanım, o zamana kadar kokun hasretle burnumda. Bugün PTT'ye gereken her şey mektubunu gönderdim. Seni çok seviyorum. Aslan kocam, bu şarkımda kemahlıma gelsin. Ramazan Talay, gökyüzü benimle ağlıyor bugün şarkısını istemişler efendim.

0: O zaman yine aşıklar listesine ekleyelim. Aşıklar listesine Sultan ve Yaman ismini, Yaman Özdemir ismini ekliyoruz aşıklar listesine. Bu güzel şarkı Sultan Kocasoy'dan çok sevdiği eşi Yaman Özdemir'e geliyor.
1: Ya Murat.

Evet, Sultan Koca Soy bu akşam aramıza yeni katılmıştı. Ona da hoş geldin dedik. Beycuma M tipi C9 koğuşunda yatmakta olan Yaman Özdemir için bizlere sponsor oldular. Katkı ve desteklerinden dolayı teşekkür ediyoruz. Devam ediyoruz efendim. İhsan Yıldız'ın isteğiyle devam ediyoruz. Selamun aleyküm, ben İhsan Yıldız. Hayırlı yayınlar Murat abim demiş. Karanlığımı aydınlatan parlayan yıldızım, her şeyim, güzel yürekli can eşim Gülveren'im. Seni çok seviyorum, çok özledim. Allah'ımı emanetsin. Sabır ömrüm sabır. Güney Akgül'den Gel şarkısını bizim için çalar mısın demişler. Tabii ki. Evet, yine aşıklar listesinden gidiyoruz efendim. İhsan Yıldız ve her şeyden çok hayatımın anlamadığı dediği Gülveren'e geliyor bu güzel şarkı. Hadi gel bu gece.

sönsün. Karanlık kalsın bu gece dünya sadece. Bizim etrafımızda dönsün. Gitme hep benimle kal.

0: Bu haber kader mahkumları ve kader mahkumu aileleri için.
1: Sevgili kader mahkumları ve onların kıymetli aileleri.
0: Kader mahkumlarımızın Zonguldak'taki tek sesi olan radyonuz. Devrek

0: FM 93.0 frekansında saat 19 ile 21 arasında canlı olarak yayınlanan Cezaevi Özel İstek programında içerideki ve dışarıdaki sevdiklerinize ses olmamızı istiyorsanız,
1: onlara olan sevginizi ve özleminizi her an hissettirmek istiyorsanız lütfen bize ulaşın.
0: Sponsorluk hizmetinden faydalanmak için bize mesaj atın, biz sizi arayalım.
1: Sponsorluk hizmeti için telefon numaramız 0507 380 0067.
0: 0507 380 0067.

0: Nova Pide Börek Salonu.
1: Kastamonu kır pidesi çeşitleri, börek çeşitleri, açma, poğaça çeşitleriyle Yeni Mahalle Atatürk Caddesi numara 7 Devrek Zonguldak adresinde sizlerle.
0: Ayrıca Trendyol, getir yemek ve telefon üzerinden paket servisimiz vardır.
1: Telefon 0501 737 67.
2: Köfteci Selam. Çay Cuma'da yenilenen yüzüyle köfte, ızgara, kebap, meşhur Bafra pidesi, tatlılar, meze çeşitleri, kahvaltı seçenekleriyle bizim anlatmamızda anlayamayacağınız yılların tecrübesiyle marka olmuş bir mekan. Bu lezzetlerin tadını çıkarıp yenilenen modern dekorasyon, çocuk oyun alanları, mescit ve otopark imkanlarıyla sizleri bekliyor. Siz buna değersiniz. Köfteci Selam. Adres Ankara Asfaltı üzeri Bakacakkadı Beldesi, Çay Cuma Zonguldak. İletişim telefonları 0543 957 57 32 0372 532 77 30. Köfteci Selami, Selami Albuzlu.
1: Günoğlu Ticaret. Mustafa Günoğlu.
3: Milengaz Likit Gaz Bölge Bayi.
1: Sakasu Bayi. Sipiyem Bayi.
3: Çift Leylek Hekimoğlu Un ve Yem.
1: Birçok ev aletleri ve araç gereçler.
3: 0372 556 14 76.
1: 0372 556 11 47. Mustafa Günoğlu.
2: Kardelen Dondurma. Dondurma sevenlerin buluşma noktası Kardelen Dondurma. Her damağa uygun dondurma çeşitleri, birbirinden lezzetli meyve tatları ve markalarıyla sizleri mekanımıza bekliyoruz. Adres Bakacakkadı Beldesi, Sati Beyler Mahallesi, İnönü Caddesi, Gökçebey. İletişim 0541 488 4764. Kardelen Dondurma. Albuzlar Düğün Salonları. Hayallerinizdeki düğün için mükemmel bir mekan mı arıyorsunuz? Muhteşem bir atmosferde aşkınızı peri masallarını aratmayacak bir mekanda sevdiklerinize duyurmak mı istiyorsunuz? Öyleyse doğru adrestesiniz.

0: Yakamozlar Düğün Salonları.
1: Yakamoz Balık Restoran. Birbirinden lezzetli ve çeşitli balık çeşitlerini denize sıfır bir mekanda, salata ve bol çeşitli meze eşliğinde, üstelik uygun fiyata kim tatmak istemez ki? Mis gibi deniz manzarası ve havası kimin ruhuna şifa olmaz ki? Filyos Belediyesi'nde faaliyette olan Yakamoz Balık Restoran, uzman kadrosuyla hizmette sınır tanımıyor. Hayatı, lezzeti, yaşamayı, güzelliği ve romantizmi bulabileceğiniz Yakamoz Balık Restoran, kahvaltı nerede yapılabilir diyenlerin de adresi oluyor. Aynı zamanda yemek keyfini müzik keyfiyle denize sıfır bir mekanda birleştiren Yakamoz Balık Restoran, canlı canlı fasıl geceleriyle sizlere hayatı torpilli yaşayanlardan olma fırsatı veriyor. Yakamoz Balık Restoran, Filyos Hisaroni Mahallesi, Çaycuma Zonguldak. İletişim 0536 615 71 61 0372 623 10 78. Yakamoz Balık Restoran, Serkan Köktürk.
2: Reklamları dinlediniz.

Evet, Doğanay Şirin'in mesajıyla devam edeceğiz. Onun da şarkısını hazırladım bir yandan da sevgili dinleyenler. Evet, bu akşam böyle yoğun bir şekilde geçiriyoruz bir yandan. Hem buradaki işlerimizi halletmeye çalışıyoruz ve heyecanlıyız da, bir de bu akşam heyecanımız var sevgili dinleyenler. Evet, saatler 21.30'u gösterdiğinde sevgili sanatçımız Bülent Sertaş, evet yanlış duymadınız, Bülent Sertaş Devrek FM'de konuğumuz olacak sevgili dinleyenler. Canlı telefon bağlantısı ile İsa ile Saklı Düşler programında sevgili İsa kardeşimizin yayın konuğu olacak. Eğer Bülent Sertaş'a sormak istediğiniz sorular varsa 21.30'da Devrek FM'e WhatsApp'tan mesajlarınızı gönderebilirsiniz. Evet, gelen mesajlara şöyle bir bakalım. Bir tane mesajımız vardı. Abilerin kralı, hayırlı akşamlar, kolay gelsin, iyi yayınlar. Şu anda Devrek Açık Cezaevi A10 koğuşunda yatan reisim.

Esko, Ersan Filizer'e, Yılmaz, Miraç, Mekike, Tezcan, Okaya, ayrıyetten Gaye Koç'a, Niyazi Solukçu'ya, Gara Mıstık abime, Tayfun kardeşime ve ismini sayamadığım tüm abilerime, kardeşlerime, dostlarıma selam ederim demiş efendim. Ahsen Filizer göndermiş, sıradaki tüm parçaları canlarıma armağan ediyorum. İyi yayınlar demişler efendim. Evet, onun da mesajını ulaştırmış olduk sevgili dinleyenler. İstek sırası sevgili Doğanay'daydı. Doğanay'ın mesajı nerede? Onu bulmaya çalışıyorum. Evet, istek sırası Doğanay Şirin'de. Ben Doğanay Şirin, Murat abi kolay gelsin. Hoştürk ailesinin sultanı, sevgi annemizin demiş. Ellerinden öperim. Bizler de öpelim sevgi annemizin ellerinden. Ahmet Kaya'dan Şafak türküsünü annemize armağan ediyorum. Çalarsan sevinirim. Bir de mesaj demiş. Bir anne herkesin yerini alabilen ama onun yerini kimsenin alamayacağı kişidir demiş. Sevgili Doğan Ayşirin, sevgi annemizin ellerinden öperek bu güzel şarkıyı ona hediye etmiş.

Gözlerim şafak bekledim. Kuzarken ellerim, kulağım kirişti. Ölümü özledim anne. Yaşamak isterken de içe. Ah, verebilseydim keşke. Yüreği avucunda koşan her bir anneye. Tepeden tırnağa oğula ve kıza kesmiş bir ülke yarmak. Düşlerimle sınırsız, diretmişliğimle genç, şaşkınlığımla çocuk devrederken sırdaşıma, sulca çivirdi yanamda tomucuk. Pir Sultan'ı düşün anne, Şeyh Bedrettin'i, Böklüce'yi, Torlak Kemal'i, insanları düşün anne. Düşün ki yüreğin sallansın, düşün ki o an güneşli, güzel günlere inanan, mutlu bir Yusufçuk havalansın.

0: Yani benim güzel annem Alaşya falan bir ülkemin yıldız düşünmek varken o taraf yıldızlar içinde kendi bunu kanamıştı. Ne garip duymuş ölmek. Öptüğüm kızlar geliyor aklıma. Bir açıklaması vardır elbet giderken de aracına. Geride masa üstünde boynum için kaldı kağıt kalem. Bağışla beni güzel annem. Oğul tadında bir mektup yazamadım diye kızma bana. Elleri değsin istemedim. Gözleri değsin istemedim. Ağlayıp okuyacaktın. Belki bir ömür taşıyacaktın koynunda. Yaşamak ağrısı aslında boynuma. Oysa türkü tadında yaşamak istedim. Ölmek ne garip şey anne. Bayram kartlarının tutsaklığından aşırık bayramı sedef bakmalı bir kutu içinde vermek isterdim çocukların eline. Sonra benim güzel annem damdan düşer gibi vurulmak isterdim bir kıza. Gecenin kıyısında durmuşum, kefenin cebi yok. Koynuma yıldız doldurmuşum, koşun çocuklar koşun, sabah üstüme gelir. Kısacası güzel annem, bir çiçeği dürürken ürpermek yok. Gülmek, umut etmek, gözlemek. Ya da mektup beklemek, gözleri yatırıp bırakır. Ölmek ne garip şey annem. Artık duvarları kanatırcasına tırnağımda şaşkın mutlu şiirler yazamayacağım. Mutlak bir inançla gözlerimi tavana çakamayacağım. Baba olamayacağım örneğin. Toprak olmak ne garip şey annem. Ölmek ne garip şey anne. Uçurumlar ki sende büyür, dağlar ki sende göçer. Ben bayrak derim, çiçek derim. Çam diplerini açmış kanatlarını kozlak derim. Gül yanaklı çocuğa benzer. Yine de oğlunu yedirmek kim bilir. Ne garip şey anne. Her kavgada ölen benim. Bayrak tutan, çarpışan. Her kadın toprağı tırnaklayarak doğurur beni. Özlem benim, kavga benim, aşk benim. Bekleme anne. Bir sabah çıka gelirim. Bir sabah anne, bir sabah. Acını süpürmek için açtığında kapını. Bir sabah anne, bir sabah. Acını süpürmek için açtığında kapını. Adı başka, sesi başka. Nice yaşıtım koynumda.
1: Evet, Zonguldak M-Tipi Kapalı Cezaevi C Koğuşu'ndan Emirhan Uyucu mesaj göndermiş efendim. Normalde abone olmayan dinleyicilerimizin mesajlarını okumuyoruz. Ama bu sevgili Emirhan Uyucu'ya bir defaya mahsus böyle bir güzellik yapalım. İstek şarkısına yer veremiyorum. Zonguldak M-Tipi Kapalı Ceza Evi'nden, C Koğuşu'ndan, Emirhan Uyucu'dan, Feyyaz Kurt'a, Mutlu Eren'e, Hakkı Demir'e, Aydoğan Özen'e ve İsmail Comakoğlu'na hediye olarak gidiyor sevgili dinleyenler. Sıradaki şarkılar... Evet, Ordu'dan Filiz'in mesajını gördüm. Selamlar, hayırlı akşamlar Murat Bey, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz demiş. Teşekkür ediyorum, sizler de hoş geldiniz. Ordu'dan Filiz ben demiş. Sıradaki şarkı bana, size ve tüm Devrik FM'e gönül vermiş tüm dinleyenlere gelsin. Sorunsuz yayınlar diliyorum, kolay gelsin demişler. Teşekkür ediyorum, sağ olun. Sizlere de mutlu akşamlar diliyoruz. Abi ben cezaevinden yeni çıktım. Benim kardeşim var. Bu ayın 26'sında çıkıyor. Onun için de bir parça çalar mısın? En güzel şarkılar hediyemiz olsun. Sevgili 2367. Pardon. 4124. En güzel şarkılar ayın 26'sında çıkacak olan kardeşine ve sana da hediyem olmuş olsun 4124'e. Evet sevgili dinleyenler, bu program abonelere özel istek programı. Sadece abone olan dinleyicilerimiz mesaj istek şarkıda bulunabiliyor ve mesajları okunuyor. Bu program özel bir program. O yüzden abone olmayanların cezaevi mesajlarını okuyamıyorum maalesef ki. Ama cezaevine mesaj göndermek isteyenler... Abone olmaları gerekiyor sevgili dinleyenler. Abonelik hakkında da bilgi alabilirsiniz. Bilgi almak istiyorum yazabilirsiniz. Eğer bir bilginiz yoksa abonelik nasıl oluyor, biz de abone olmak istiyoruz ya da bilgi almak istiyoruz şeklinde yazarsanız eğer gerekli bilgilendirmeleri yapıyoruz. Onun dışında normal dinleyicilerimiz, evlerinde, araçlarında bizleri dinleyen, internet üzerinden olsun, normal dinleyicilerimiz de

mesajlarını yazabilirler. Onlar ücretsiz olarak mesajları okunuyor sevgili dinleyenler. Aleyna Demir'in istek şarkısıyla devam ediyoruz. Sıra Aleyna Demir'e geldi. O da az önce mesaj yazmış. Abi beni görmedin bu akşam koşuşturmacadan demiş. Ben sizlerin mesajlarını görüyorum. Gelen dakika sırasına göre de liste yapıyorum arkadaşlar. Yani 19.05'te göndermiş birisi. Bu birinci sırada. 19.07'de gönderen ikinci sırada. 19.09'da gönderen üçüncü sırada. Yani WhatsApp'ta mesaj attığınız dakikalar gözüküyor ve o dakikalara göre de liste yapılıyor. Sırası geldiğinde de mesajınız ve isteğiniz okunuyor. Yani hadi bakalım seni gözden kaçırmadık. Yani demem o. Sıra şimdi geldi. Evet abi kolay gelsin iyi yayınlar ben Aleyna Demir demiş. 5 Cuma kapalı cezaevi C6 koğuşunda yatan eşim Mert Demir'in isteği var demiş. Eyvallah Mert'e de geçmiş olsun dileklerimizi iletelim. Görüştüğün konuştuğun zaman da selamlarımızı gönder sevgili Mert'e. Koğuş arkadaşları Kubilay Yelli, Bahadır Ünlütürk, Erhan Cançeker, Yücel Yılmaz, Umut Oral için Zonguldak sallama istedi demiş. Koğuşta oynayacaklarmış demiş değil mi? Bir de mesajları var. Hayatı çok takmayın hep böyle sallayın demişler efendim. Böyle mi? Mert nasıl yapıyoruz? Böyle mi?

Efendim Mert'i ve arkadaşlarını oynattık efendim. Umarım bir nebze de olsun bir neşe verebildiysek, bir keyif verebildiysek ne mutlu bizlere. Devam ediyor birlikteliğimiz sevgili dinleyenler. Şöyle bir mesaj vardı, onu görmek istiyorum ama fotoğraf göndermiş bir dinleyicimiz aracında bizi dinlerken. 2576 teşekkür ediyorum, şu anda araçta sizi dinliyoruz demişler ve fotoğraf göndermişler. Eyvallah, teşekkür ediyorum. Devrek açık cezaevinde yatmakta olan Bülent Ersan Filizer, Mustafa Kapucu, Rıfat kardeşlerime ve B6 koğuşundaki tüm dostlara demiş. Sıradaki şarkıyı armağan ediyorum. Davut Güneş göndermiş bu mesajı ve fotoğrafı da Davut Güneş göndermiş. Teşekkür ediyorum aracında bizi dinlerken. Fotoğraf çekip de göndermişler. Eyvallah, cansınız. Devam ediyoruz efendim. Şöyle bir geçen saatlere. Evet, 21.30'da Bülent Sertaç bizlere konuk olacak sevgili dinleyenler. Evet, yine aracında bizi dinlerken. Evet, araçta bizi dinlerken yine mesaj göndermişler. Şimdi sevgili dinleyenler, bakın rica ediyorum, özellikle abone olmayan dinleyicilerimizin mesajlarını ve isteklerini okuyamıyorum. Abi yarın abone olacağım, abi öbürsü gün abone olacağım. Şu gün abone olunca mesaj gönderirsiniz. Abone olmayanların cezaevi mesajlarını, abone olmayanların cezaevi mesajlarını değerlendiremiyorum maalesef ki. Bunun için abone olmanız gerekiyor. Evet, devam edelim, isteklerle devam ediyoruz. Bu yayınlamış olduğum tüm istekler ve mesajlar abone olan dinleyicilerin istekleri sevgili dinleyenler. Benim kendi listem değil, abone olanların mesaj isteme ve istek isteme hakkı var ve sıra ona göre gidiyor. Bu programın özelliği bu. 19-21 saati cezaevi özel istek programı. Evet, diğer saatlerdeki arkadaşlarımız ücretsiz de mesajlarını okuyabiliyorlar. O zaman birisi diyor ki o zaman oraya atarım. Atabilirsin sevgili dinleyenimiz, ne diyelim ben sana, Allah Allah. At tabii ki. Ama 19-21 saati özel bir yayın. Sadece abone olanların ve mesajları, istekleri yayınlanıyor. Abonelik de öyle bir şey değil yani, 250 liraya abone olabiliyorsunuz. Eğer bugün 200 sevdikleriniz için 250 bin liranın bile bir 250 TL'nin lafını edeceksek hiçbir şeyin anlamı yok. Burada emek vermenin de anlamı yok. Yani siz 250 TL'yi vermekten kaçınıyorsanız sevdikleriniz için, benim de buna yapabilecek bir şeyim yok maalesef ki. Bir futbol takımını düşünün, bilet alanlar maçı izleyebiliyor, bilet almayanlar maça giremiyor yani. Bu da bunun gibi bir şey. Evet, İstanbul'dan Sevilay Hanım'ın isteğiyle devam ediyoruz. İstanbul'dan selamlar, hayırlı huzurlu bereketli yayınlar, kolay gelsin Murat Bey. Ben Sevilay Cebeci, Orhan Gencebay eseri rica ediyorum. Türkiye'nin her yerinde cezaevlerinde kalan kader mahkumlarına gelsin. Allah kurtarsın, Allah'a emanet olun. Benim canım yakınım, değerli insan. Allah en kısa zamanda sevdiklerine kavuştursun. Hayırlısıyla inşallah. Rabbim kurtarsın, Allah'a emanetsin demişler. Ve Murat Bey sorunsuz yayınlar demişler. Teşekkür ediyorum efendim. Orhan Gencebay'la devam ediyoruz.

Efendim devam ediyor birlikteliğimiz sevgili dinleyenler. Meral Altay'ın mesajıyla devam ediyoruz. Abone mesajları ve istekleri yoğun bir şekilde devam ediyor. Sizler de abone olarak bu güzel programda hafta içi 19-21 saatlerinde özel istek programında mesajlarınızı ve isteklerinizi yayınlatabilirsiniz sevgili dinleyenler. Evet, selamlar, güzel yayınlarınız olsun. Meral Altay ben, Beycuma, açıkta olan eşim Volkan Altay'a Tefo Seka'dan Bu Aşk Bulunmaz şarkısını armağan ediyorum. Biz seninle çok yıpranıp yorulduk ama asla vazgeçmedik. Ne çok engelleri aştık, seninle olmazları oldurduk. Yapılmazları yaptık. Bu hayatta en büyük sınavımız ise senin özgürlüğün alındı elinden. Bizim ise seninle olabilecek en güzel günlerimiz. Hep hasret, özlem yaşadık. Bir daha dünyaya gelsem yine senle isterdim bu hayatı. Bazen insan bazı anıları yenilemek, tazelemek ister. Bu güzel platformdan da sana sesleniyorum. Can eşim, sevdamızı tazeleyip yeniden hayatımızdaki güzellikleriyle yaşamaya ne dersin demiş efendim. Evet, bu güzel mesajdan dolayı tebrik ediyoruz ve yine aşıklar listesinden Meral Altay ve eşi Volkan Altay'a gelsin bu güzel şarkı. Murat farkıyla.

Evet, devam ediyoruz sevgili dinleyenler. Sultan Hanım bu akşam sponsor olmuşlardı. İkinci istekte bulunmuşlar. Selamun aleyküm, ben İstanbul'dan Sultan Bey, Cuma'da yatmakta olan C9'da Yaman Özdemir. Kemahlı kocama iyi ki sen kocam demiş. Emre Öbek'ten Kemahlı Kemahlı geldi parçasını armağan ediyorum. Canını sıkma, o dört duvar kime kaldı, sana kalacak. Kemahlım çatık kaşlarına kurban olduğum. Aslanın eşi de aslandır. Aslan eşim tüm kader mahkumlarına en yakın zamanda kavuştursun inşallah demiş efendim Sultan Hanım.

Hadi bakalım, ortama biraz neşe geldi vallahi. Herkesin keyfi, neşesi yerinde gibi. Oh! Evet, devam ediyoruz efendim. Sadece iki şarkılık, bir dinleyicimiz sadece iki şarkılık abone olmak istedi. Onun da mesajına yer verelim. Evet, hemen bir bakalım. Abi, Beycuma Kapalı Cezaevi B8'de yatmakta olan, ayın 26'sında tahliyesini bekleyen Bartu Kaya başlı kardeşimiz için Azer Bülbül Çoğu Gitti Azı Kaldı çalar mısınız? Ünal Eserli, Devran Satuk, Ferdi Uzun, Tolga Demiroğlu, seni dört gözle bekliyoruz kardeşim demişler efendim. Ayın 26'sında tahliyesi varmış. O zaman hemen Azer Bülbül Çoğu Gitti Azı Kaldı şarkısını dinleyeceğiz. Şöyle bir bakalım az önce. Ordu'dan Filiz tekrar mesaj gönderdi. Emeğinize, yüreğinize, sesinize sağlık Murat Bey. Rabbim kolaylıklar versin inşallah. Sıradaki şarkı bana gelsin. Şansıma ne çıkarsa. Az önce Zonguldak sallama çıktı. Ama neyse, bu sefer duygusal bir şarkı var. Azer Bülbül Çoğu Gitti Azı Kaldı. Bu güzel şarkı da hediyemiz olsun Ordu'dan Filiz'e ve tüm sevdiklerine. Beycuma Kapalı Cezaevi B8'de yatmakta olan, ayın 26'sında tahliyesini bekleyen Bartu Kaya başlı kardeşimize özel olarak gidiyor. Ünal Eserli, Devran Satuk, Ferdi Uzun, Tolga Demiroğlu, seni dört gözle bekliyoruz demişler.

efendim yandık Sevda Hoca'nda. Öncelikle selamun aleyküm. Yaman canıma sultanından seni seven kimdi? Bendim ben. Derya bedavacı istenmişler ama bu akşam ona artık vaktimiz yetmeyecek. Yunus'un mesajıyla devam ediyoruz. Sonrasında Gülveren Hanım'ın mesajını atlamışız. Onu gördüm sevgili dinleyenler. Gülveren Hanım'ın mesajını okuyacağım. Evet, artık vedaya gidiyoruz arkadaşlar. Yani... Selamun aleyküm, ben Ankara'dan Yunus. Devrik cezaevinde bulunan kardeşim Doğanay Şirin, Yusuf Hoştürk, Ali Emre Çelik'e Enver Yılmaz'dan keseyim kendimi parçasını istiyorum. Doğanay'ın da sana çok selamı var demiş. Teşekkür ediyorum ve mesajım demiş. Yolumuz dikenli olabilir ama biz de çiçek toplamaya çıkmadık. Gerekirse kökünden kopartırız demişler efendim. Evet. Hemen Enver Yılmaz keseyim kendimi dinleyelim efendim ve sonrasında Gülveren Yıldız'ın isteğiyle devam edelim.

akşam saat 8:30. Belli ki bu gece karakolluk olacağım ama bu gece son gecem olacak. Bir daha karakolluk olmayacağım ve bir daha karakollarda sabahlamayacağım. Sabah çıkınca ilk işim babadan kalma 1.65 bir emermim var. Deneyeceğim.

Evet sevgili dinleyenler, devam ediyoruz hemen şöyle. Evet hemen merhabalar Murat Bey, ben A1 koğuşundan Tuğçe Kocabacak, benden Yıldız'ıma, Gülçin'e, Medine'ye, Ceren'e ve Gülcan'a. Eskim kralımı tanımam şarkısı gider mi? Etkin kralını tanımam, vaktimiz yok, mesajı okuduk. Merhabalar Murat Bey, ben A1'den Ceren Yiğitoğlu, benden Gülçin Özdemir'e ve tüm Beycuma sakinlerine gelsin. Vaktimiz yok, mesajı okuduk. Evet, Gülveren Hanım'ın isteğiyle bitiriyorum programı sevgili dinleyenler. İyi akşamlar Murat Bey, ben Gülveren Yıldız, canımın içi hayatımın anlamı, canım İhsan Yıldız için. Ebru Gündeş yakışıklı şarkısını istiyorum bana ve mesajım, bana verdiğin en büyük mutluluk benim için atan o muhteşem kalbin. Sen tarafından sevilmenin mutluluğu ile seni çok ama çok seviyorum canım kocam demiş efendim. Evet sevgili dinleyenler, bana ayrılan sürenin sonuna kadar geldik ve saatler 21.30'u gösterdiğinde Bülent Sertaş İsa ile Saklı Düşler programının konuğu olacak. Bülent Sertaş'a sormak istediğiniz sorular varsa Devrek FM'den doğru mesajlarınızı iletebilir, sorularınızı sorabilirsiniz. Gülveren Yıldız'ı isteğiyle programı bitiriyorum sevgili dinleyenler. Kendinize çok çok iyi bakın. Gerçekten abone istekleri olduğu için yoğun bir program yapıyoruz. 2 saatte benim yayınlayabileceğim şarkı sayısı 16-17 şarkı sevgili dinleyenler. O yüzden 19'dan itibaren ne kadar erken mesajlarınızı gönderebilirseniz o kadar erken listeye girersiniz. Allah'a emanet olun. Hadi eyvallah.

0: Evet, son anda gelen bir mesaj. A5 koğuşundan Serhat Özer, Yunus Emre Bektaş, Barış Odacı, Serkan Köse, Barış Demiral, Yavuz Selim Aydın'dan kucak dolusu selamlar Devrek FM demişler. Allah'a emanet olun. İyi akşamlar.
1: Rüzgar gibi geçiyor.

0: 93.0 Devrek FM.
1: Reklamlar.
2: Kardelen Dondurma. Dondurma sevenlerin buluşma noktası Kardelen Dondurma. Her damağa uygun dondurma çeşitleri, birbirinden lezzetli meyve tatları ve markalarıyla sizleri mekanımıza bekliyoruz. Adres: Bakacakkadı Beldesi, Sati Beyler Mahallesi, İnönü Caddesi, Gökçebey. İletişim 0541 488 4764. Kardelen Dondurma.
3: Yakomuz Balık Restoran. Birbirinden lezzetli ve çeşitli balık çeşitlerini denize sıfır bir mekanda, salata ve bol çeşitli meze eşliğinde, üstelik uygun fiyata kim tatmak istemez ki? Mis gibi deniz manzarası ve havası kimin ruhuna şifa olmaz ki? Filyos Belediyesi'nde faaliyette olan Yakomuz Balık Restoran, uzman kadrosuyla hizmette sınır tanımıyor. Hayatı, lezzeti, yaşamayı, güzelliği ve romantizmi bulabileceğiniz Yakomuz Balık Restoran, kahvaltı nerede yapılabilir diyenlerin de adresi oluyor. Aynı zamanda yemek keyfini müzik keyfiyle denize sıfır bir mekanda birleştiren Yakomuz Balık Restoran, canlı canlı fasıl geceleriyle sizlere hayatı torpilli yaşayanlardan olma fırsatı veriyor. Yakomuz Balık Restoran, Filyos Hisaroni Mahallesi, Çaycuma, Zonguldak. İletişim 0536 615 7161 0372 623 1078. Yakomuz Balık Restoran. Serkan Köktürk.
2: Albuzlar Düğün Salonları. Hayallerinizdeki düğün için mükemmel bir mekan mı arıyorsunuz? Muhteşem bir atmosferde aşkınızı peri masallarını aratmayacak bir mekanda sevdiklerinize duyurmak mı istiyorsunuz? Öyleyse doğru adrestesiniz. Albuzlar Düğün Salonları her türlü toplu yemek organizasyonları ve düğünlerinizi mükemmel kılmak için size rüya gibi bir mekanda hizmet veriyor. Albuzlar Düğün Salonları.

0: Adres: Kayıkçılar Mevkii Çaycuma. İletişim: 0542 321 6037. Albuzlar Düğün Salonları.
1: Cemrem Isı, Bünyamin Özmekik.
2: Doğalgaz tesisatı, tamirat, tadilat, kurulum, proje ve teknik destek.
1: Ev işleri ve tüm yaşam alanlarınız için başından sonuna kadar çözüm ortağınız.
2: Güvenli sistem, temiz işçilik, zamanında hizmet.
1: Cemrem Isı ve Mühendislik Gaz Ekipmanları.
2: Adres: Yeni Mahalle Eski Ortaokul Sokak Numara 27 Taksim C Devrek.
1: Telefon 0542 214 6645.
2: Taksici Mehmet burada.
1: Tekin'le beraber hizmetinizde.
2: Taksici Mehmet.
3: Taksici Mehmet.
1: Tekin'le beraber Taksici Mehmet.
2: Şehir içi, şehir dışı.
1: Güler yüz, güvenli yolculuk, zamanında hizmet.
2: Hayırlı günler diler.
1: 0537 237 46 18.
4: Taksici kaslat biraz, acelem var benim.
2: Günoğlu Ticaret, Mustafa Günoğlu.
1: Milengaz, Likit Gaz Bölge Bayi.
2: Sakasu Bayi, CPM Bayi.
1: Çift Leylek, Hekimoğlu Un ve Yem.
2: Birçok ev aletleri ve araç gereçler.
1: 0372 556 1476.
2: 0372 556 1147. Mustafa Günoğlu.
0: Köfteci selam. Çaycuma'da yenilenen yüzüyle köfte, ızgara, kebap, meşhur Bafra pidesi, tatlılar, meze çeşitleri, kahvaltı seçenekleriyle bizim anlatmamızda anlayamayacağınız yılların tecrübesiyle marka olmuş bir mekan. Bu lezzetlerin tadını çıkarıp yenilenen modern dekorasyon, çocuk oyun alanları, mescit ve otopark imkanlarıyla sizleri bekliyor. Siz buna değersiniz. Köfteci Selami. Adres: Ankara Asfaltı Üzeri, Bakacakkadı Beldesi, Çaycuma Zonguldak. İletişim telefonları 0543 957 57 32 0372 532 77 30. Köfteci Selami, Selami Albuzlu.
1: Nova Pide Börek Salonu.
2: Kastamonu kır pidesi çeşitleri, börek çeşitleri, açma, poğaça çeşitleriyle Yeni Mahalle Atatürk Caddesi numara 7 Devrek Zonguldak adresinde sizlerle.
1: Ayrıca Trendyol, Getir Yemek ve telefon üzerinden paket servisimiz vardır.
2: Telefon 0501 737 67.
5: Devrek ilçemizin tek özel sağlık kuruluşu olan Özel Devrek Işın Tıp Merkezimiz, uzman hekim kadrosu, acil hizmetleri, tıbbi laboratuvar hizmetleri, yenilenen yüzü ve güler yüzlü personeliyle haftanın 7 günü 8-23 saatleri arasında Devrek halkının hizmetindedir. Devrek FM 93.0 Devrek FM.

0: Levrek FM 93.0.
1: Batı Karadeniz'in yükselen sesi 93.0. Levrek FM.
2: Siz istediniz, biz de yaptık.
3: Şimdi ücretsiz olarak şarkını hemen iste radyonda dinle.
2: Devrek FM 93.0 WhatsApp istek hattı devrede.
3: Hemen şimdi durma. 0507 380 çift 067 WhatsApp hattından isteğini, mesajını yaz, gönder, şarkını anında yayında dinle.
2: Siz isteyin, biz yayınlayalım.
3: Devrek FM 93.0 WhatsApp istek hattı 0507 380 çift 067.
4: İsa ile Saklı Düşler başlıyor.

karanlık gizliyor gözyaşlarımı. Kimseler, kimseler bilmiyor acılarımı. Hayalin kaçırır uykularımı. Sessizce ağlarım gece olunca. Evet, hep böyle insan gece ağlar değil mi? Niye gece ağlar? Gözyaşlarını kimse görmesin diye gece ağlar. Cengiz Baba da burada. Ben de diyor ağlıyorum gece. Gece olunca sessizce ağlıyorum. Efendim, herkese hayırlı akşamlar. Devrek FM stüdyolarından. Bu güzel frekanstan, 93.0 frekanslarından. Devrek FM'den herkese selamlar, hayırlı akşamlar olsun. Alemin en çok dinlenen radyosunda İsa ile Saklı Düşler programı şu dakika itibariyle başladı sevgili dostlar. Şu anda sesimin gittiği her yere tekrar tekrar selam göndermiş olayım. Saatlerimiz 21.12 Türkiye saatiyle. 21.30'a kadar gönlümden geçen şöyle güzel taverna kasırgası estireceğim sizlere. 21.30 itibariyle ise sevgili Bülent Sertaş burada olacak. Yeni çalışması Eller Yukarı. Biliyorsunuz ki birkaç gün önce Bülent Sertaş Eller Yukarı isimli güzel çalışmayı çıkardı. Bu güzel çalışmasıyla ilgili kendisiyle güzel bir sohbet edeceğiz sevgili dostlar. Bu sohbete eşlik etmek isteyen dostlar WhatsApp attım şu anda devrede. WhatsApp attığıma gönderdiğim mesajlarınızı da birazdan okuyor olacağım. 0507 380 0067 0507 380 0067 WhatsApp attım devrede. Mesajlarını, duygularını ulaştırmak isteyen dostlarımız buradan ulaştırabilirler diyelim. Efendim, işten eve yeni dönenler için hepiniz hoş geldiniz diyelim. Hadi bakalım biraz dinlenmeler. Şöyle çay kahve alınsın. Yavaş yavaş şöyle radyo devrek açılsın. Sesler açılsın. Evden işe giden dostlar da var tabii ki. Gece çalışan dostlar da var. Onlara da kolaylık diliyorum. Ve sözü fazla uzatmayacağım. Hemen şöyle ikinci güzel çalışmama geçiyor olacağım. Atilla Kaya bizlerle birlikte olacak. O güzel çalışması sus, sus diyor, sus, çağırma, artık gelemem, artık geçti. Efendim, tekrar tekrar Devrek FM'e 93.0 frekanslarına, İsa ile Saklı Düşler programına hepiniz hoş geldiniz. Keyfiniz daim, müziğiniz bol olsun. İsa ile Saklı

0: Selamünaleyküm. Ali Paşa kızından Kemal'ına. Mesafeler sadece sana gelmeme engel. Seni sevmeme asla engel değil. Sana demiş hediyeler gönderdim. İlgisiler gönderdim. Mektup attım. İkimizin resimleri gönderdim. Çok kalmayacaksın orada demiş. Seni çok seviyorum. Yaşamının Yaman'ın sultanım. Sultanım sana ölür dilek şeref çiçek halam sana çok selam var diye mesajını sonlandırmış. Eyvallah. Şöyle bakalım diğer mesaja. İyi akşamlar. Zonguldak Ereğli'den A8 kurşunlu yatmakta olan oğlum Samet için duvarlarda konuşmuyor parçasını rica etsem canım oğlum için ve ailesi seni çok seviyor der misiniz demiş. Annem demiş. Eyvallah. Allah tez zamanda kavuştursun diyelim. Şöyle bakalım. Selamünaleyküm demiş. Aleykümselam diyelim. Ben ablasının Melek Datlı. Seni çok seviyoruz canım kardeşim. Herkesin sana çok çok selam var. Allah'a emanet ol. Güzel şarkılar sana gelsin. Beycuma avam koyuşunda yatan kardeşim Rasim Efe demiş. Eyvallah, mesajına ulaştırmış olduk. Efendim birazdan Bülent Sertaç burada olacak. Hemen şöyle Gülnaz'la devam edelim. Duvarlarda konuşmuyor isimli güzel çalışma bizlerle birlikte olsun. Sonrasında artık yavaş yavaş Bülent Sertaş'ı alıyor olacağız.
1: İsa ile Saklı Düşler.

Zalim kulvarı gülüşüyor. Efendim dinletmiş olduk Gülnaz'dan. Duvarlarda konuşmuyor isimli güzel çalışma bizlerle birlikte oldu. Efendim keyifler nasıl? Umarım keyifleri iyidir. 93.0 Devrek Efendisi'niz dostlar. Şöyle bakacağım. Birazdan Bülent Sertaş'ı alıyor olacağım. İyi akşamlar demiş A5 Koğuşu'ndan Serhat Özer, Yunus Emre, Bektaş, Barış Odacı, Serkan Köse, Barış Demiral, Yavuz Selim Aydın'dan sevgiler saygılar Devrek Efendi demiş. Eyvallah sevgili kardeşim, Rabbim tez zamanda sevdiklerinize kavuşmayı nasip etsin diyelim. Efendim şu anda benim sevgili kardeşim, sevgili meslektaşım, canım arkadaşım Nazmi kardeşim dinliyor. Onu da buradan selam göndermiş olayım. Şöyle Tuncay Tuncay şarkısı kardeşime hitaben ulaşmış olsun. Sever Taverne'ye çok yakında onu da inşallah burada mikrofon karşısında göreceğiz. Bakalım hayırlısı nasip. Efendim şöyle Tuncay Tuncay'ı ben sizlerle baş başa bırakayım. Sonrasında artık yavaş yavaş Bülent Sertaç burada olacak. Keyifli dinlemeler diyelim.

0: Vural yavru.
1: Ömrümün kalanına diyor, ortak ol diyor. Ya sözler mözler. Harika bir şarkı yapmış Bülent abim ya.
2: Abim benim. Teşekkür ederim İsa.
1: Abim benim, hoş geldin. Seni tekrar burada ağırlamak.
2: Çok teşekkür ediyorum. 93.0 Devlet FM dinleyenlere buradan sevgi, saygı ve İstanbul'dan sevgilerimi gönderiyorum.
1: Abi seni şu an Devrek FM ve tüm Türkiye, tüm dünya dinliyor abi.
2: Eyvallah.
1: Hoş geldin, tekrar hoş geldin. Nasılsın Bülent abi?
2: Teşekkür ederim, zımba gibiyim.
1: Maşallah. Enerjine hayranım abi senin.
2: Teşekkür ederim, sağ ol.
1: Süpersin.
2: Paralasın abim benim.
1: Şarkının çok güzel olmuş, eller yukarı. Teslim ol.
2: Teslim ol.
1: Kim evet. Teslim ediyoruz Bülent abi? Şu şarkının hikayesini bir senden dinleyelim istersen.
2: Ya şöyle, çok sevdiğim bir dostum telefonum çaldı. Ya dedi ki Bülent abi dedi, bir şarkı var. Benim kızım gibi yapan bunu da dedi. Bu şarkıyı sana yakıştırdım dedi. Dedim ne? Bir valla dedi, telefonda dinler misin dedi. Dedim aç, olur başım üstüne. Yani ben dedim bakayım nedir ne değildir. Daha ay ışığı kıskanırdı, bakışlarımı görse bu kadar muhteşem olunmaz ki dedi. Dedim ki aldım şarkıyı.
1: Daha başlar başlamaz.
2: Evet.
1: Süper ya valla.
2: O nasıl bakış öyle, karlar erirdi görse. Dedim aldım, yemin ediyorum. Ya içim aklı ve hiçbir, bak bu kadar şarkı çıkardım. Hakikaten hepsi benim içim,
1: bambaşka.
2: Hepsi çocuğum gibi bambaşka. Ama bu şarkı ve nasip olursa 2 ay sonra, belki 2 ayda kalmaz, bir tane daha çıkarıyorum. Bu 2 şarkı beni çok heyecanlandırdı.
1: Abi ben de sana onu soracaktım, biliyor musun Bülent abi? Ya çok şarkım var, hani gönüllere taht kurmuş, insanlar hafıza kazınmış, o kadar çok şarkım var ki. Hani sana şunu soracaktım aslında. Abi hangisini daha çok bir yere koyuyorsun? Hangisi için daha çok önemli?
2: Ya şöyle, ya ayırt etmek gerçekten
1: mümkün değil, evet.
2: Yani şimdi Bodrum'u ayırt edemezsin.
1: Edemezsin.
2: Haber gelmiyor yardana, ayırt edemezsin.
1: Bambaşka bir şarkı.
2: İkimiz de bilemediği ada ayırt edemezsin.
1: Alın yazısı
2: yani, aşığım yanmışım, alın yazımsın. Ya kim bilir şimdi neredesin, ağlama annem.
1: Ay.
2: Ya. Alın yazımsın, ona gül dalım. Mesela gül dalım bugün herhalde çalınmayan bir düğün yoktur herhalde.
1: Yok abi, yok yani. Evet. Çalınmayan ya, bir düğün yok hakikaten ya. Öyle.
2: İnan sahnede en az 2 defa 3 defa okuduğum oluyor onu. Gül dalım kızım şarkısını. Yani şeyler. Ya beni sevindiren aslında, bunu birçok sanatçı arkadaşımdan da duydum. Bülent Serttaş'ın repertuarı başka diyorlar.
1: Başka bir şey.
2: Herkes de yapar ama Bülent Serttaş'ın repertuarını kimse yapamaz diyor. Mesela sahnede de öyle. Gerçekten sahne repertuarım bambaşkadır. Beni ilk kez dinleyen biliyor ki, ya bugüne kadar nasıl atlamışız? Nasıl bugüne kadar seni dinlememişiz diyorlar.
1: Ya
2: o da nedir biliyor musun? O da nedir biliyor musun İsa? İşine duyduğun saygıdır. Beni eğer dinlemeye gelenler eğlenmek istiyorsa eğlenecekler abi.
1: Abi
2: eğlen yani, onun için kendimi paralıyorum. Aman en iyisini nasıl verebilirim? En iyisini nasıl sunabilirim? En iyisini nasıl okuyabilirim? Onun yani, bu nedir? Saygı. Yaptığın işe saygı.
1: Senin sahneni canlı izlemiş bir insan olarak abi, gerçekten dediğin çok doğru. Yani Bülent abi dinlemeye gidenler, Bülent Serttaş'ı dinlemeye gidenler gerçekten böyle 2 saat ya da 2,5 saat ama hiçbir şekilde o zaman nasıl geçtiğini anlamıyorlar.
2: Evet.
1: Oynatıyor, hüzünlendiriyor, dans ettiriyor. Harika bir sahnem var abi.
2: Ağlatıyor.
1: İzlemiştim seni. Bursa'da izlemiştim hatırlıyorsan. Hatta
2: evet,
1: sen
2: evet,
1: iletişime geçmiştin.
2: Kardeşim sağ olasın.
1: Evet abi, olasın. Yani.
2: Orada da desteğini gördük zaten.
1: Eyvallah abim benim, her zaman.
2: Allah salonu doldurdun maşallah.
1: Her zaman abi.
2: Sağ olasın kardeşim.
1: Her zaman baş tacısın. Nerede olsam, hangi radyoda olsam, her zaman sen radyonun kral konuğusun abi.
2: Abi sağ olun.
1: Şarkıya tepkiler nasıl yani sana gelen?
2: Şu anda tepkiler çok güzel. Nereye gidiyorsam gerçekten, daha tabii YouTube'da klip olmadığı için insanlar, Spotify'da çok iyi. Yani günlük yaklaşık 1.450.000 takipçi şu anda şarkılarımı dinliyor günlük.
1: Maşallah.
2: Yani bu gerçekten muhteşem bir şey. işte doğru yaptığınız zaman işler, bir de yazılanlar çok güzel. Bir iki tane var, onları da Allah gönüllerine göre versinler. O yazdıklarını inşallah Rabbim doğru düşünerek bir daha yazmalarını nasip eder inşallah onlara.
1: İnşallah.
2: Çok kötü bir şey de değil ama ya orada bir emek var.
1: Evet.

0: Emeğe saygı
1: Diyor
0: değil mi?
1: ki 50 bini görmez bu şarkı. Ya inşallah 49 bin olur da sen mutlu olursun kardeşim.
0: Ya.
1: 25 tane saz var. Ekmek yiyor benden.
0: Ekip var,
1: Yani
0: evet.
1: bırak 2 milyon olsun, 30 milyon olsun. Yani şu anda mesela Türkiye'de haber gelmiyor yerden. 226 milyonu geçtik şu anda, devirdik.
0: Evet, takip ediyorum abi,
1: Bu
0: maşallah.
1: ne demek? Ülkeye yurt dışından para geliyor demek. Yani bunu niye kıskanıyorsunuz kardeşim? Ya
0: Ya.
1: bırakın gelsin. Berkay 500 milyon dinlensin. Ebru Gündeş 1 milyar dinlensin. Tarkan 5 milyar dinlensin. Ya bunda gocunacak veya şey yapacak bir durum yok ki kardeşim. Bırakın. Ya dinledikçe, çünkü ülkemize para geliyor.
0: Evet.
1: Dinleyenlerden para almıyorlar.
0: Evet.
1: İnsanlar bunu idrak edemiyor.
0: Maalesef abi. Ya bizim
1: Ya.
0: ülkemizin maalesef böyle bir şey. Başarıyı alkışlayan çok fazla yok abi.
1: Ya bilen var, bilen
0: Bilen
1: var
0: var
1: da,
0: işte
1: ama
0: yani.
1: işte o, neyse bir şey demeyeceğim şimdi,
0: Buyur
1: çünkü bir şey
0: abi.
1: söylediğin zaman vallahi hemen şey oluyor ya, boş ver. Allah herkesin gönlüne göre versin.
0: Bülent abi üzmeyin dostlar. Bülent abi
1: Yok
0: gönlü
1: yok,
0: yüreği güzel
1: üzülmüyorum.
0: insanlar.
1: Bak ben İsa, ben onları duyduğum zaman onlar beni kamçılıyor. Çünkü iyi şey yaptığımın farkındayım. Orada diyelim ki şu anda 150 tane yorumun içinde 2 tane olumsuz yazmışsa, onları geç.
0: Evet.
1: Onlar sadece çerez. Yani orada gerçek dinleyiciler zaten yazmışlar gerçekleri. Biz doğru şeyler yapıyoruz. Bunlar yanlış anlaşılmasın. Bir şikayet babında söylemiyorum.
0: Estağfurullah.
1: Ha, bunu böyle bilin yani, aman aman. Çünkü yaptığım ürünler, yaptığım eserler hepsi meydanda.
0: Hepsi birbirinden değerli. Hepsi böyle
1: Evet.
0: böyle akıllara gerçekten öne
1: Ben
0: kazınmış, hafızalara kazınmış
1: Dubai'ye
0: şarkılar.
1: gidiyorum. Uber çağırıyorum, taksi çağırıyorum, yemin ediyorum Bodrum şarkısı çalıyor.
0: Değil
1: Bu
0: mi?
1: gurur veriyor
0: Ne kadar
1: insanlara.
0: güzel bir şey
1: Tabii
0: değil mi
1: canım,
0: abi? Gerçekten öyle ya.
1: tabii,
0: Yani
1: tabii.
0: tanıtıyor, ülkeyi tanıtıyorsunuz yani bir
1: Tabii
0: bakımda.
1: bir restoranda oturuyorum eşimle, ailemle. Bir bakıyorum yan masadan bir ikram geliyor. Suudiler mesela oradaymış, Dubai'de. Mesela beni tanımışlar, tutmuşlar masaya, meyve gönderiyorlar. Bunlar güzel şeyler ya.
0: Bambaşka şey. Paha biçilmez şeyler abi bunlar.
1: Tabii.
0: Bülent abi konser planların var mı?
1: Konser şu anda, tabii biz düğünlerden konserlere gün veremiyoruz ki.
0: Değil mi? Öyle bir boşluk da oluşmuyor.
1: Valla yoğunluk var, bayağı yoğunluk var maşallah. Çünkü bayram bir ay oturduk Ramazan'da. Ama Ramazan'dan sonra maşallah bayağı bir yoğunluk var.
0: Allah daha çok nasip etsin abi. Seni her yerde
1: Amin, amin, amin.
0: görmek, her yerde dinlemek isterim gerçekten.
1: Ben inşallah ta sene 90'lı yıllarda Ereğli'ye gelmiştim. Zonguldak Ereğli'ye gelmiştim.
0: Çok güzeldir.
1: Evet. Ne post bıyıktı başkanımız. Allah selamet versin. Şu anda hale de yine başkan galiba, yanılmıyorsam.
0: Evet.
1: Müthiş bir konser vermiştim. Bülent'ciğim, ben senin abinin bu saatten sonra, dedi, ne olursa olsun ben arayabilirsin. Allah onda işini gücünü rast getirsin.
0: Amin abim amin. Seni
1: Evet.
0: şu anda çok dinleyen, çok mesaj atan dinleyicimiz var radyolara, radyomuza. Özellikle kader mahkumu kardeşlerimiz bizleri dinlemekte. Bülent abi hepsine bir selam gönderirsen.
1: Rabbim Allah kurtarsın onları da. İnşallah bu muhabbetimizden de keyif almışlardır. Geçmişler olsun diyorum. En yakın zamanda da inşallah aramıza dönerler.
0: İnşallah, inşallah Allah tez zamanda kavuştursun. Abi de
1: Amin.
0: senden selam bekleyen senin hayranın bayağı bir hayranmış. Altın Turgut çok selam bekliyor senden abi.
1: Altun Turgut.
0: Turgut, evet Altın Turgut.
1: Kocaman kocaman sevgiler gönderiyorum Altun Turgut. Sıhhat, sağlık diliyorum, mutluluk diliyorum, huzur diliyorum ve bol bereketli günler diliyorum.
0: Eyvallah abi.
1: Ama bizi duyan kim varsa, herkese bunu söylemiş olduğumu kabul et İsa. Bizi duyan kim varsa önce sağlık, huzur, mutluluk ve bol bereketli günler nasip etsin Rabbim
0: Amin
1: hepimize.
0: abi. Bir de şu anda beni dinleyen, benim için özel, benim sözlüm Özen dinliyor. O da sana çok selam gönderiyor.
1: Adı ne?
0: Özen.
1: Özen. Sevgili Özen kardeşim. Böyle nasıl şey, aslında bir şarkıyla şey yapacaktım ama Öyle çok sevdim ki bir tanem seni, her an her yerde.

0: Oradaki sözleri gönder.
1: Tamam onu.
0: Ona kız o nasıl bakış öyle. Karlar erirdi görse. Ay ışığı kıskanırdı. Bakışlarımı görse. Bu kadar muhteşem olunmaz ki. Aklım çıkacak bu gidişle. İlk görüşte aşk varmış. Buldum özen seni bırakmam.
1: Abim benim ya. Gönlüne yüreğine sağlık kardeşim. Abim çok sağ ol. Vallahi harikasın. Sevgili meslektaşlarım, sevgili Nazmi kardeşim, sevgili Hakan kardeşim, sevgili Ferdi abi, Radyo Devre'nin bütün programcıları da hepsi sana tek tek selam söylüyor abi.
0: Sen de çok çok selam söyle. Sevgilerimi ilet kardeşlerime. Hepinize iyi yayınlar diliyorum. Böyle bol keyifli muhabbetleriniz olsun inşallah.
1: Sağ ol abim benim. Şimdi ben her sanatçıma böyle kendi şarkısını kendisine anons ettiriyorum abi. Senden de kendi şarkını anons etmeni istiyorum. Zahmet olmazsa.
0: Evet. Evet, 93.0 Devrek FM dinleyenleri. Son yılların en güzel şarkılarının en güzel müziklerin çalındığı Devrek FM'den en güzel şarkılardan biri geliyor. Hepinize bunu Bülent Serttaş hediye ediyor. Eller yukarı.
1: Teslim ol. Abim benim, seni çok seviyoruz tüm camiye. Görüşmek olarak. Üzere. Kendine çok çok iyi bak. Tekrar görüşeceğiz seninle.
0: Allah'a emanet olun kardeşim.
1: Abim çok sağ ol. Hayırlı akşamlar diliyorum. Sağ ol.
0: İyi akşamlar, iyi akşamlar.

Eller yukarı teslim ol dedi Bülent Sertaç. Vallahi çok güzel sohbet oldu ya. Vallahi yani şimdi Bülent abi burada sabaha kadar ağırlamak isterdim ama yani o güzel, o keyifli, o enerjisiyle hepimize enerji verdi gerçekten. Ağzına, yüreğine, duygulana sağlık diyelim. Sevgili dostlar, Bülent Sertaş'ın yeni şarkısını dinleyin, dinletin. Eller yukarı teslim ol. Hatta sosyal medya hesaplarından şarkı dinlediğiniz zaman video çekin ve paylaşın Bülent Sertaş'ı. Bülent Sertaş bu videoları paylaşıyor sevgili dostlar. Bilginiz olsun. Bülent abi uğurladık. Bu şarkıyı başa alacağım. Tekrardan dinletiyor olacağım sizlere. Sonrasında muhabbetimize kaldığımız yerden devam edeceğiz. Tabii ki mesajlarınız birikti. Mesajlarınızı değerlendiriyor olacağım elimden geldiği kadar dostlar. Devrik Efendisiniz 93.0. İsa ile Saklı Düşler programındasınız dostlar. Bülent Sertaş ve Eller Yukarı Teslim Ol sizlerle.

Harika vallahi, ağzına yüreğe sağlık sevgili Bülent Sertaş diyelim. Efendim 93.0 Devrek Efendisiniz İsa ile Saklı Duşlar programı şu dakika itibariyle devam ediyor. Sosyal medya hesabımızdan gelen mesajlar var, onları bir değerlendiriyor olacağım. Sevgili Hilal ulaştırmış, iyi akşamlar, iyi yayınlar demiş. Şöyle bakalım. Soner ulaştırmış, iyi yayınlar demiş. Mustafa 67 selam, kolay gelsin demiş. Aktaş ulaştırmış, selam Almanya'dan demiş. Almanya'da selamlar olsun buradan tüm dostlarımıza, tüm Devrek Efendi dinleyenlerine sesimiz ulaştı. Her yere kucaklar dolu selam göndermiş olalım. Sevgili İlyas selam, iyi yayınlar demiş. Eski radyolar halen var demiş bende. Eyvallah, sağ olasın. İstanbul'dan Zonguldak Gözbağı'na selamlar demiş. Bertun Bas Bastonculuk demiş. Selam. Selam olsun Başakşehir'den. Sevgili Emine, buradan bize selam gönderelim. Münih'ten devre selamlar demiş. Saadet göndermiş. Şöyle bakalım. Ustayla damar saati. Bülent abi hoş geldin. Devrek efendim de seni ağırlamak bizim için büyük bir mutluluk demiş. Eyvallah. Bertun Bastonculuk. Bülent abim yıllarca yılların sanatçısı. Anlatmaya ne gerek var demiş. Sanatın adam gibi adamı Bülent Sertaş demiş. Eyvallah kardeşim. Efendim mesajlara devam edeceğiz. Şöyle bir de WhatsApp hattında gelen mesajlar var. Oraya bir bakıyor olacağım. Yani elimden geldiği kadar mesajları derlemeye çalışacağım. Çok mesaj var. Şöyle bakayım. Abi biz Bey Cuma A1'den Gülçin Özdemi, Yıldız Ceren Yiğitoğlu, Medine Özkan, Tuğçe Koca Bacak, Devrek FM'in tatlı abonelerini yanınızda izlemiş. Bülent Bey, siz Devrek FM'e hoş geldiniz. Bizim için ikimiz de bilemedik şarkısını bize armağan eder misiniz? İyi akşamlar demiş. Efendim Bülent Sertaş'a toplu bir şekilde mesaj gönderdim hepinize. Çok fazla vakti yoktu, çok fazla ağırlayamadım kendisini. Diyelim. Şöyle bakalım diğer mesaja. Selamünaleyküm abi, hayırlı yayınlar. B9 Koğuşu'nda bulunan Uğur Koca. Azer Bülbül'den Kardelen parçasını çalar mısın demiş. Kerem Sezer'den armağan olsun. Uğur Koç'a şimdiden teşekkür ederim, dinlemedeyiz demiş. Eyvallah, selam olsun. Şöyle son bir mesaj daha okuyayım. İyi yayınlar, ben Çay Cuma dinleme tesislerinden Devrekli Dursun demiş. Dursun Eğriyer, C2 koğuşunda Can abim, Naşit Mandıracı, Şahan Baran Tezer, Serkan Kefes, Has Toprağım, Akın Aksoy'a ve dostum Gökhan Gelmiş oğluna selamlarımı gönderiyorum. Cezaevi olarak Bülent Sertaş abimizden de selam bekliyoruz, bizim için bir şarkı söyleyebilir mi demiş. Evet sevgili Bülent Sertaş, hepinize toplu bir şekilde selam gönderdi dostlar. Bütün şarkıları da sizlerin sevgili Bülent Sertaş'ın. Efendim devam ediyoruz şimdi Tabayna Kasırgamıza. Tuncay diyeceğiz şimdi. Bir gönül efsanesi bizlerle birlikte olsun dostlar.

0: camlar. İpek kuyumculuk.
1: Altın zarafet, pırlanta şıklık, hediye de en doğru adres.
0: Özel günlerinize değer katacak birbirinden güzel modeller sizi bekliyor.
1: İpek kuyumculuk. Değeriniz parlasın.
0: Sedat Karagül'le.
2: Devrek ilçemizin tek özel sağlık kuruluşu olan Özel Devrek Işın Tıp Merkezimiz, uzman hekim kadrosu, acil hizmetleri, tıbbi laboratuvar.

0: hizmetindedir.
1: Nova Pide Börek Salonu.
2: Kastamonu kır pidesi çeşitleri, börek çeşitleri, açma, poğaça çeşitleriyle Yeni Mahalle Atatürk Caddesi numara 7 devrek Zonguldak adresinde sizlerle.
1: Ayrıca Trendyol, getir yemek ve telefon üzerinden paket servisimiz vardır.
2: Telefon 0501 737 67. Taksici Mehmet burada.
1: Tekin'le beraber hizmetinizde.
2: Taksici Mehmet.
3: Taksici Mehmet.
1: Tekin'le beraber Taksici Mehmet.
2: Şehir içi, şehir dışı.
1: Güler yüz, güvenli yolculuk, zamanında hizmet.
2: Hayırlı günler diler.
1: 0537

0: Günoğlu Ticaret, Mustafa Günoğlu,
1: Milengaz Likit Gaz Bölge Bayi,
0: Saka Subayi, Sipi Yem Bayi,
1: Çift Leylek, Hekimoğlu Un ve Yem,
0: birçok ev aletleri ve araç gereçler.
1: 0372 556 1476
0: 0372 556 1147 Mustafa Günoğlu.
2: Siz istediniz, biz de yaptık.
0: Şimdi ücretsiz olarak şarkını hemen iste radyonda dinle.
2: Devrek FM 93.0 WhatsApp istek hattı devrede.
0: Hemen şimdi durma. 0507 380 çift 067 WhatsApp hattından isteğini, mesajını yaz, gönder, şarkını anında yayında dinle.
2: Siz isteyin, biz yayınlayalım.
0: Devrek FM 93.0 WhatsApp istek hattı 0507 380 çift 067.
3: İsa ile Saklı Düşler.
4: Saklı Düşler. Yayında.
5: Tam 93.0 Devrek FM.

Efendim birliklerimize devam ediyoruz. Birliklerimizin son 50 dakikası içerisindeyiz bu arada. Bunu da hatırlatmış olayım. Çok mesajınız var. Bayağı bir mesajınız var. Bunları tek tek okuyacağım mesajlarınızı ama şarkılarınıza yer veremeyebilirim dostlar. Yani şimdiden kusuruma bakmayın diyeyim. Çok mesaj var. Çok istek var çünkü. Hemen şöyle bakalım. Selamünaleyküm. Bunu okumuştum. Şöyle bakayım. Evet, şöyle bakıyorum hemen. Kibariye can veriyorum şarkısı Batuhan Çınar, Feyyaz Kurt, B10'daki Ethem Aktaş demiş. Onun için mesajını göndermiş. Kibariye şarkısını listemde vardı bu. Ayırmıştım. Şöyle denk gelen bir istek oldu bu. Ulaştırıyor olacağım sevgili kardeşim. Hemen şöyle. Sevgili dostlar, mesajlarınızı da isimlerinize yazarsanız, yani mesajı kimin gönderdiğini biliyor olalım. İsimlerinize yazarsanız mesajlarınıza. Hayırlı huzurlu akşamlar İsa abi demiş. Selam olsun. Bülent abimize onu şarkılarıyla hem yüzündendik hem de oynadık demiş. Varsa aşığım yanmışım parçasını seni dinleyen aileme, derekefime, sana, Bülent abiye de selam olsun. Kodcağızlı Sedo demiş. Eyvallah kardeşim benim. Gönlüne yüreğine sağlık. Hemen şöyle diğer mesajı geçeceğim. Şöyle bakayım. Merhaba, ben Ankara'dan Arzu, Zonguldak Beycuma'da bulunan oğlum Batuhan'dan. Çaça Ferdi, Göktuğ Sayılı, Ethem Aktaş, Murat Korkut, Dündar Bozkurt için Gökhan Namlı'dan Gözüme Baka Baka parçasını çalar mısın? Şimdiden çok teşekkür ederim. Kolay gelsin Derek FM çalışanları. Sizleri de armağan ediyorum. Derek mesajını sonlandırmış. Oğlumun adı Batuhan Yapraklı B10 koşulu demiş. Eyvallah, selam olsun. Bu mesajı değerlendirdim. Hayırlı, şöyle bakayım. Selamünaleyküm demiş. B9 koğuşundan Onur Korkmaz. Ben sizden ricam Yıldız Silbe'den Aklımdasın şarkısını rica ediyorum. A1 koğuşunda bulunan Gök Mavisi'nin armağan olsun demiş. Bizden de selam olsun. Şöyle bakalım. Hayırlı yayınlar dilerim İsa hocam demiş. Recep Kalmaloğlu. Eyvallah sevgili Recep kardeşim. Bizden de selam olsun. Şöyle diğer bir mesaja geçeceğim. İyi akşamlar demiş. Ben Sultan. Ne başka bir ten, ne de başka bir neden. Ağlar bülbül misali. İlle de sen demiş. Eyvallah, Allah ayırmasın diyelim. Mutluluğunuzu daim etsin. C9'da Yamancan Özdemir. Kocama gelsin. Bu akşam çalan tüm şarkılar bize gelsin demiş. Yaman'ım, Allah tüm kader mahkumlarına en yakın zamanda kavuşursun demiş. Eyvallah, kocaman amin diyelim o zaman. Efendim şöyle, Kibariye çalışması can veriyorum isimli güzel çalışma. Sonrasında yeni bir istek şarkısı var, onu ulaştırıyor olacağım. Babalar resteli yapacağım dostlar. Babalar resteli yapacağım. Şöyle yapalım. Babalar restelinde Ferdi Tayfur, Müslüm Gürses, Orhan Gencebay, İmparator ve Cengiz Kurdoğlu yapıyorum. 5 sanatçı. Bana yazın. Hangi sanatçıdan Müslüm Gürses'in şarkısını, Ferdi Tayfur şarkısını aralarından birer tane seçip babalar listesini böyle oluşturuyor olacağım sevgili dostlar, ama çok fazla zamanımız yok. Telefonları alın elinize, hemen mesajlarınızı yazın dostlar. Ferdi Tayfur, Müslüm Gürses, Orhan Gencebay, İmparator ve Cengiz Kurdoğlu. Hadi bakalım, babalar listesini siz oluşturun bu akşam. Efendim 93.0 Devrek FM'de İsa ile Saklı Düşler'desiniz. Saatlerimiz 22.11'i gösteriyor Türkiye saatiyle. Hemen WhatsApp hattımı hatırlatacağım. 507-380-0067 507-380-0067

Efendim Yıldız Çizgi güzel çalışması aklım sen de bizlerle birlikte oldu. Dinletmiş oldum sizlere. 93.0 Devrek FM'de İsa ile Saklı Düşler programı devam ediyor sevgili dostlar. Efendim mesajlarınızı değerlendireceğim. Sonrasında hemen babalar resmine geçeceğim. Şöyle bakacağım. Selamünaleyküm İsa Bey, hayırlı yayınlar. KDZ Ereğli'den Mustafa ben istek ricam olacak. Bülent Sertaş'tan alın yazın parçasını. Çaycuma, Beycuma kapalı A1 koğuşunda bulunan eşim Ceren'e armağan ediyorum. İyi yayınlar demiş, hayırlı akşamlar demiş, mesajını sonlandırmış. Eyvallah kardeşim, bizden de selam olsun. Hemen şöyle diğer mesaja geçiyor olacağım. Abi iyi akşamlar demiş. Selamünaleyküm İsa Bey. Hayırlı yayınlar.

İyi yayınlar, ben Bircan Açık demiş. Cezaevinde yatmakta olan eşim İhsan Gedik için sıradaki parça gelsin. Onu çok seviyorum. Bakarsan uzaktayım, düşünürsen aklındayım. Hissedersen kalbindeyim ve özlüyorsan hep seninleyim ömrüm demiş. Mesajını sonlandırmış. Hemen şöyle diğer mesaja geçiş yapayım. Ben Necmettin Topal. Ölüm olmadığı sürece umut her zaman vardır. Yeter ki umudun olsun. O ışık elbet bir yerden doğar. Hayatına umut dolu yarınlara iki gözüm elbet bir gün gelecek demiş. Umut dolu yarınlara Beycuma B1 koğuşunda yatan tek abim Murat Mandacı abimin oğlu Berkan Mandacı kardeşime ve Barış Kahveci Buğra Uçar arkadaşlarıma. Şöyle mesaj devam ediyor. Şöyle bakayım. Uygar Doğanay'dan Oy Hasret şarkısını istiyorum demiş. Dostlar, bu şekilde mesajlarınızı hepsini okudum galiba. Okumadığım yok ama şarkılarına yer veremedim dostlar var. Kusuruma bakmasınlar. Vaktim çok fazla yok. Şimdi Babalar Resimine geçiyor olacağım. Babalar Resimindeki bütün şarkılar sizlere armağan olarak gelsin. Aynı zamanda sevdiklerinize hitaben gelmiş olsun bu güzel şarkılar. Tüm kader mahkumu kardeşlerimize Allah'tan tez zamanda kavuşmalarını, sevdikleri kavuşmalarını diliyorum. Ve şu anda tüm dinleyen dostlara da hitaben de ulaşmış olsun. O zaman sözü fazla uzatmayacağım. Çok fazla vaktim kalmadı. Babalar Resteli yapıyorum dostlar. 5 büyük sanatçı ardı ardına çalıyor olacak. Müslüm Gürses, Orhan Gencebay, Ferdi Tayfur, İmparator ve Cengiz Kurdu olacak. Babalar Resteli bitiriyor olacağız. Sonrasında veda edeceğim sevgili dostlar. Hadi bakalım sözü fazla uzatmayayım. Şöyle Babalar Resteli sizlerle birlikte.

0: 的生活。
1: Sizler de firmanızın tanıtımını, reklamını vermek istiyorsanız Devre GFM WhatsApp hattımızdan iletişime geçebilirsiniz.
2: Yeni yılın ilk günlerinde bu güzel kampanyalarımızla sizlerin hizmetinizdeyiz.
1: Gelin sizleri Batı Karadeniz'e, Türkiye'ye ve tüm dünyaya reklam yapalım. El alem sizi tanısın. Biz de sizin şehrinizi değiştirelim.
2: Gelin sizleri Batı Karadeniz bölgemizin en güçlü ve en çok yayın ağı olan 93.0 Devrek FM'de reklamınızı yapalım, firmanızı tanıtalım.
1: Buyurun gelin. İletişim için, bilgi almak için Devrek FM WhatsApp numaramız 0507-380-067 üzerinden mesajla iletişim kurabilirsiniz.
2: Aleme değil, el aleme sizi reklam edelim.
3: Nisa ile Saklı Düşler.
4: Devrek Efer.
5: Saklı Düşler yayın.

ölüm dünya yine güzel, hayat yaşamaya değer diyor, ölmez diyor. Eğer sağ kalırsam hesabım var, her şeyle herkesle hesaplaşacağım dedi İmparator bu güzel çalışmasında. Dostlar, şöyle son yollamış olduğunuz mesajları bir okuyacağım. Lakin dediğim gibi istek şarkılarınız oluyor mesajların içinde ama yer veremiyorum. Şimdi birazdan veda edeceğim çünkü benden sonraki yayıncı arkadaşım

müsait olursa o ulaştırıyor olur diyelim. Şöyle bakalım. Merhaba, iyi yayınlar. Beyza Erik. Beybir koğuşunda yatan kuzenim Berkan Mandacı hiçbir şey için üzülme demiş. Biz hep yanındayız. En yakın zamanda senin güzel haberlerini alacağız demiş. Ve hemen oraya geleceğiz. Seni çok seviyoruz canım Resul Dündar en sonum demiş. Mesajını ulaştırmış olduk. Şöyle diğer mesaja bakacağım. Hayırlı yayınlar dilerim. Sıradaki parça Beycuma Ceviz'e evinde yatmakta olan sevgili dostum Ethem Aktaş, Mutlu Eren, Sercan Erdem, Devek cezaevinde yatmakta olan Balatlı Çiko'ya, Zonguldak cezaevinde yatmakta olan Ozan Demirsoy'a, Abir Koğuşu'nda kardeşlere ve sevdiğim kız olan arkadaşım Medine Özkan'a gelsin. Etom can dostum demiş. Devam ediyor. Unutmak bana yakışmaz. Sahip çıktın bana demiş. Eyvallah. Şöyle hakkını helal et demiş. Sizi seven arkadaşınız Kasımpaşalı Caner demiş. Eyvallah. Diğer mesaja geçelim. Selamünaleyküm. B9 koğuşundan Onur Korkmaz. Ben sizden ricam. Bu mesajı okumuştum sevgili kardeşim. Tekrardan ulaştırmışsınız mesajını. Sanırım mesajı okurken dinlemedin. Tekrar okumuş olduk. Evet efendim, geldik bir birlikteliğimizin, geldik bir beraberliğimizin daha sonuna. Elimden geldiği kadar istek mesajlarınızı ve elimden geldiği kadar istek şarkılarınızı ulaştırmaya çalıştım. Çok harika bir yayın oldu, güzel bir yayın oldu. Sevgili Bülent Serttaş'ı da burada ağırladık. Güzel sesine, güzel yüreğine sağlık dedik. Tekrar buluşmak üzere diyelim. Şöyle benden sonra sevgili kardeşim sizlerle birlikte olacak. Şöyle bakalım. Evet, benden sonra sevgili Hüsran sizlerle birlikte olacak. En güzel şarkılarıyla sizlerle birlikte olacak. Keyifli dakikaların ona da gitmesi temennisiyle, aynı güzelliklerin ona da devam etmesi temennisiyle sizleri önce Allah'a, sonra kendinize, sonra sevgili kardeşim Hüsran'a emanet ediyorum. Huzurlarınızdan ayrılıyorum. Her ne kadar suçluysan istesek affola diyelim. Tekrar ve görüşmek ve buluşmak ümidiyle, şöyle alemin yaşayan efsanesiyle, Cengiz Kurdoğlu'yla veda ediyorum. Hoşçakalın. Kendinize çok çok iyi bakın. Bu şarkıda burada beni yalnız bırakmayan, beni dinleyen, bana kulak veren tüm dostlara hitaben gelmiş olsun. Hoşçakalın dostlar. Allah'a emanet olun.

Devrek ilçemizin tek özel sağlık kuruluşu olan Özel Devrek Işın Tıp Merkezimiz, uzman hekim kadrosu, acil hizmetleri, tıbbi laboratuvar hizmetleri, yenilenen yüzü ve güler yüzlü

0: personeliyle haftanın 7 günü 8-23 saatleri arasında devre kalkının hizmetindedir.
1: Nova Pide Börek Salonu.
2: Kastamonu kır pidesi çeşitleri, börek çeşitleri, açma, poğaça çeşitleriyle Yeni Mahalle Atatürk Caddesi numara 7 devrek Zonguldak adresinde sizlerle.
1: Ayrıca Trendyol, getir yemek ve telefon üzerinden paket servisimiz vardır.
2: Telefon 0501 737 67. Günoğlu Ticaret, Mustafa Günoğlu,
3: Milengaz, Likit Gaz Bölge Bayi,
2: Sakasu Bayi, Sipiyem Bayi,
3: Çift Leylek, Hekimoğlu Un ve Yem,
2: birçok ev aletleri ve araç gereçler.
3: 0372 556 1476
2: 0372 556 1147 Mustafa Günoğlu.
4: Cemrem Isı, Bünyamin Özmekik.
2: Doğalgaz tesisatı, tamirat, tadilat, kurulum, proje ve teknik destek.
4: Ev iş yeri ve tüm yaşam alanlarınız için başından sonuna kadar çözüm ortağınız.
2: Güvenli sistem, temiz işçilik, zamanında hizmet.
4: Cemrem Isı ve Mühendislik Gaz Ekipmanları.
2: Adres Yeni Mahalle Eski Ortaokul Sokak numara 27 Taksim C Devrek.
4: Telefon 0542 214 6645.
0: Devrek FM
5: 93.0 Devrek FM.

Efendim şükürler olsun kavuşturana, şükürler olsun buluşturana. Sesimizin, sevgimizin ulaştığı tüm güzel mekanlara kucak dolusu sevgiler, saygılar, selamlar olsun. Şu anda 93.0 Devrek FM'desiniz. Bendeniz Hüsran ile birlikteliğiniz an itibariyle başlamış bulunmakta. Ta ki saatlerimiz 01.00'ı gösterene dek sizlerle birlikte olacağım dostlar. Benden önce yaşatmış olduğu o güzel programdan ötürü sevgili İsa ile Saklı Düşler'e teşekkür ederiz. Dileriz aynı güzellikler bizimle de devam eder. Evlerinde, iş yerlerinde, araçlarında, gece mesaisinde bizlere kulak veren, gönül veren siz değerli dostlar, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. İyisinizdir inşallah. Emniyet mensuplarımıza, sağlık çalışanlarımıza, taksici camiamıza Rabbim kolaylık versin. Tüm kader mahkumu kardeşlerimizi Rabbim tez zamanda sevdiklerine, ailelerine, evlatlarına kavuşturmayı nasip eylesin inşallah. Kimi zaman anılara, kimi zaman özlemlere, kimi zaman da söylenememiş sözlere mahkum olduğumuz bu gecede yalnız olmadığınızı hatırlatmak için tekrardan mikrofonumuzun başındayız. Saatlerimiz 23.08'i gösterirken kalplere, yüreklere dokunan, yüreğinizin en derin yerine işleyen birbirinden damar şarkılarla yavaştan startımızı vereceğiz dostlar. Öncesinde WhatsApp istek hattımızı hatırlatmış olalım. 0507 380 çift 067 0507 380 çift 067. İsteklerinizi, mesajlarınızı dinlemek ve dinletmek istediğiniz birbirinden güzel en damar şarkıları 93.0 Devrek FM WhatsApp istek hattına ulaştırabilirsiniz dostlar. Güzel bir Cengiz Baba yorumu sizlerle birlikte olacak. Sonrasında Güllü Ağlamam Ondan. Bu iki şarkı sonrası ben buralarda olacağım dostlar. Mesajlar, istekler gelmeye başladı bile. Hepiniz hoş geldiniz tekrardan. Sefalar getirdiniz.

Evet sevgili dostlar, birbirinden güzel en damar şarkılarla haftanın ilk yayın gününde startımızı vermiş bulunmaktayız. Maşallah

Selam Hüsran, iyi yayınlar. Barış Kahveci, Barış Kahveci, Buğra Uçar. Tüm kader mahkumlarına Uygar Doğan Aydoğan, Oy Hasret şarkısını istiyorum. Berkan Mandacı arkadaşlarına armağan etmek istiyor. Hayırlı akşamlar, iyi yayınlar diliyorum demiş sevgili Müzeyyen ablamız. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Berkan kardeşimize de sevgiler, selamlar olsun. Beycuma kapalı B1 koğuşunda yatan Berkan Mandacı, Buğra Uçar, Ferhat Durdu. Beycuma açıkta yatan Volkan Altay'a Müslüm Gürses'ten Yanarım şarkısını kardeşlerinden armağan ediyorum.

Selamun aleyküm, hayırlı akşamlar ve aleyküm selam. İyi yayınlar diliyorum. Zonguldak Beycuma M tipi kapalı cezaevi B1 koğuşunda erkek arkadaşım Buğra Açar için Derman Enver Yılmaz'dan İcap Eder Mi parçasını çalar mısınız? Şimdiden teşekkür ederim demişler. İyi yayınlar, kolay gelsin. Beycuma kapalıda yatan oğlum Kutlu ve devrek açıkta yatan kardeşim Ufuk için Müslüm Gürses'ten bir şarkı çalar mısınız? Çalarız tabii ki de. Birazdan göndereceğiz. Merhabalar Hüsran Bey, hayırlı akşamlar, iyi yayınlar. Teşekkür ederim, hoş geldiniz. Beycuma kapalı A1 koğuşundan Ceren ben. İsteğim olacak sizden arkadaşım Gülçin Özdemir'e Eylem Aktaş'tan Yüreğimden Tut parçasını istiyorum. Dinlemedeyiz, çalarsanız seviniriz, hayırlı akşamlar demişler. İyi yayınlar dileklerini ulaştırmışlar. Merhabalar Hüsran Bey, ben Beycuma kapalı A1 koğuşundan Gül, B9 koğuşunda bulunan Onur Korkmaz için Melda'dan ihtiyacım var parçasını çalmanızı istiyorum. Hayırlı yayınlar tekrardan demişler. Çok teşekkür ederiz. İyi akşamlar, hayırlı yayınlarınız olsun. Beycuma kapalı cezaevi A9 koğuşunda bulunan oğlum Kutlu Aydın ve devrek açık cezaevinde bulunan kardeşim Ufuk Aydın için Yıldız Tilbe'den Kardelen parçasını çalarsanız çok sevinirim. Sizleri çok seviyorum canlarım. Rabbime emanetsiniz demiş, mesajını ulaştırmış. Selamun aleyküm, iyi yayınlar. Ve aleyküm selam. Ben Celal Tezel. Beycuma açık cezaevinde yatan aslan abim Şahan Baran Tezel'e Ahmet Kaya'dan Koca Reis şarkısını armağan ediyorum demiş. Selamun aleyküm abi ve aleyküm selam. Zonguldak C12, C11 koğuşunda yatan eşim Soner Göçmen'e ve koğuş arkadaşlarına Ahmet Kaya'dan Geçmiyor Günler parçasını istiyoruz. Çalarsanız mutlu oluruz demişler. İyi akşamlar, kolay gelsin. Devrek açık cezaevinde bulunan Mehmet Keskin'den arkadaşları Biray Polat, Beycuma açık cezaevinde bulunan Oğulcan Tatlıcıoğlu, Erdoğan Yiğit, Davut Bakırtaş ve Batın için Derya Bedavacı'dan Gel Bahtımın Kar Beyazı çalar mısınız? Sizi seviyorum arkadaşlar. Elbet bir gün biraz sabır. Herkese, hepinize selamlar demiş. Kolay gelsin, iyi yayınlar. Ömer Sarkın'a kardeş Öznur'dan canım abim seni çok ama çok seviyorum. Allah'ın izniyle kavuşacağımız güne az kaldı. Ahmet Kaya'dan Selda parçasını armağan edebilir miyim demiş. Tabii ki de, birazdan göndereceğiz. B9 koğuşuna koğuş başkanı Tanju Türoğlu'ndan A2'de bulunan arkadaşı Neslihan Erdoğan selam olsun. Müslüm Gürses'ten Borç Mutluluk şarkısını armağan ediyorum. Not olarak Bir Umuttur Yaşamak Canko. İyi akşamlar, Beycuma cezaevinde yatan Kutlu Aydın için Müslüm Gürses'ten

Bir ömür yetmez parçasını çalar mısınız? Onu çok özledim, iyi çalışmalar dilerim demiş. Şöyle birkaç mesajımızı daha okuyalım dostlar. Merhabalar, yayınlar. Meral Altay ben. İhtiyacım var şarkısını istesem sizden. Beycim'e açıkta olan eşim Volkan Altay ve sevdiklerine, yanında olamayanlara gelsin demiş. Merhabalar, iyi yayınlar Üstelen abi. İlkay Say ben. Benim en güzel alışkanlığım, en zor günümde sığındığım limanım. Hasret yaksa da içimi ince ince, bil ki kalbim hep seninle her nefeste. Bir ömürlük mutluluğu seninle buldum ben. İyi ki yollarımız kesişmiş, iyi ki eşim olmuşsun sen. Özlemek zor ama sevmek çok güzel, çünkü sevdiğim kişi sensin. Canım eşim, bir tanem, gönlümün efendisi Adanalı Güley'a. İbrahim Tatlıses'ten Hadi Söyle şarkısını istiyorum demiş. Ben Şahin Kocabey, Beycim'e kapalı cezaevi kader mahkumlarına Allah'tan sabır, tez günde ailelerine kavuşmak dileklerimizle sıradaki parçayı Asım Yiğit Uludağ ve koğuş arkadaşlarına gelsin. Allah yardımcılar olsun. Azer Bülbül'den Bile Bile Yaktım parçasını istiyorum demişler. Birazdan ulaştıracağız. Uygar Doğanay hasret diyecek. Sonrasında istemiş olduğunuz güzel eserleri sırasıyla sevenlerinize, sevdiklerinize ulaştırmış olacağız. Ben buralardayım dostlar. WhatsApp istek hattımız 0507 380 0067.

köşeye koymuştum seni. Çünkü sen benim her şeyim. Umutlarımı sana bağladım. Hayallerimi sana bağladım. Sen diye ölürken icap eder mi ben? Şimdi söküp atasın var kalbimi yerinden. Sen yokken anlamı yok ki yaşamanın.

Evet sevgili dostlar. İstersek çaresini, istemezsek bahanesini buluruz. İnsan bazen içinden şöyle geçirir. İcap eder mi beni hiçe sayman? Bu kadar kolay mıydı vazgeçmek? Ama zamanla anlarız ki her giden yanında bir ders bırakır, her kırgınlık insanı, biz insanoğlunu biraz daha güçlendirir. Bu arada gündüz dinleyicilerimiz sağ olsun radyomuza dönüş yapmışlar. Programımızı beğendiklerini radyo sahibimize iletmişler. Hepsine ayrı ayrı teşekkürlerimi iletiyorum. Sizler olmasanız bizim burada olmamızın bir anlamı yok. Allah'a şükürler olsun ki biz de insanız. Sizleri mutlu edebiliyorsak ne mutlu bize. Elimizden geldiği kadarınca, dilimizden döndüğü kadarınca sizlere yardımcı olmaya çalışıyoruz. İyi yayınlar abi. Ömer Sarkın'a nişanlısından bu şehrin sensizliği kulağımı tırmalıyor. Sessizliği kafam almıyor bir tanem. Dön gel. Diğer şarkıları bulamadım, özür diliyorum. Ve Umut'un ailesi yarın yazacakmış. Ankaralı Namık'tan kafam almıyor vedanı armağan olsun. Ömer kardeşimize de bu güzel eseri sevdiğinden armağan etmiş olalım. Ben Necmettin Topal. Ölüm olmadığı sürece umut her zaman vardır. Yeter ki umudun olsun. O ışık elbet bir yerden doğar hayatına. Umut dolu yarınlara iki gözüm elbet bir gün gün gelecek. Umut dolu yarınlara Beycuma B1 koğuşunda yatan tek abim Murat Mandacı abimin oğlu Berkan Mandacı. Kardeşime ve Barış Kahveci Buğra Uçar arkadaşlarına Uygar Doğanay'dan Oy Hasret şarkısını istiyorum. Az önce gönderdik. Size daha tekrardan armağan etmiş olalım. Selamun aleyküm, iyi akşamlar, iyi yayınlar. Ve aleyküm selam. Değerli Hüsran kardeşim, ben Nedim Öztürk. Beycuma Kapalı Cezaevinde C7 koğuşunda yatmakta olan yeğenim Ömer Ömürkan Tasalı ve koğuş arkadaşlarına şarkı armağan etmek istiyorum. Neşe Karaböcek'ten Arım Balım Peteğim şarkısını can parçam, canımın içi yeğenim. Teyzen seni çok özledi, seni çok seviyorum bir tanem benim. Rabbim seni, oğlumu kader mahkumlarını kurtarsın inşallah. Herkes sevdiklerine kavuşsun Allah'ın izniyle. Kardeşim şimdiden size çok teşekkür ederim. Allah'a emanet olun demiş. Beycuma Kapalı Cezaevi Kadınlar Koğuşu'nda bulunan Esra Sultan'a Uygar Doğanay'dan yüzümü güldüren sevdammış meğer hediye edebilir miyim? Emeğinize sağlık, teşekkürler. Kenanlar ölmez sultanım ama yorulur demiş. Selamun aleyküm Hüsran abi. Ankara'dan Ahmet ben. Hayırlı akşamlar diliyorum. Doğan Ayşirin Cuno Görkem abilerime gelsin Uygar Doğanay'dan Gülay Can parçasını çalar mısınız abi? Abimin sana çok selamı var demiş. Bizden ona, bizden de onlara kucak dolusu sevgiler, selamlar olsun. Bu arada dün, yanılmıyorsam dün müydü, cumartesi günü mü hatırlamıyorum tam olarak. Sana WhatsApp'tan çok güzel bir paylaşımına mesajımızı ulaştırdık.

mutluluğunuzu daim etsin inşallah. Bir yastıkta kocasın. Merhabalar, kolay gelsin. Sıradaki parça Beycuma cezaevinde yatmakta olan kader mahkumlarına, A1 koğuşunda yatmakta olan Medine Özkan'a gelsin. Medine, biliyorum kolay değil ama sen sabretmeyi iyi bilirsin. Üzülme kızım, ben yanında olmasam da her zaman ruhundayım, bunu bil. Seni seven bir arkadaşım var, hem seven hem aşık olan, seni seviyorum. Sen sevmesen de olur. Deliye deli olan delinin delisi olmuş. Caner mesajını ulaştırmış. İyi akşamlar, iyi yayınlar. Beycuma cezaevinde kalan kuzenim Ömer Sarkın'a İzmir'den çok selam gönderiyorum. Allah'ın izniyle yakında yanınızda olacaksın. Kuzenim az kaldı, dayan. Müslüm Gürses'ten Lüfer şarkısını armağan etmek istiyorum demiş. Birazdan güzel bir Müslüm Baba yorumunu ulaştırmış olacağız. Sizlere de armağanımız olsun. Kolay gelsin, hayırlı akşamlar abi. Teşekkür ederim, hoş geldiniz. Beycuma cezaevinde Emirhan Karabulut'a, kardeş Efe Çolakoğlu'ndan Dersiz insan Yok, Dayı şarkısını çalabilir misiniz demiş. Çalarız tabii ki de. İyi akşamlar, ben Kozlulu Hüseyin. Eşim Gülcan'a sıradaki parçayı armağan ediyorum. Hayırlı akşamlar diliyorum demiş. İyi akşamlar, ben Bartın'dan Nurgül Keskin. Devrek cezaevinde bulunan dünya meşim Mehmet Keskin için. Ebru Yaşar'dan Helalim çalar mısınız? Sen benim sabırla beklediğim yarınımsın. Aramızda duvarlar olabilir ama, yollar olabilir ama, kalbimdeki yerin bambaşka. Seni özlemle, sabırla ve ilk günkü gibi sevgimle bekliyorum. Seni çok ama çok seviyorum demiş, mesajını ulaştırmış. Evet sevgili dostlar, mesajlar gelmeye devam ediyor ardı ardına maşallah. Bu akşam da yetiştirebildiğimiz kadar isteklere yer vermeye çalışacağız. Sözü fazla uzatmadan Müslüm Gürses, Borç Mutluluk istiyorum sizlerle dostlar. WhatsApp istek hattımız 0507 380 0067. Bu arada programımıza bana destek olabilirsiniz. Önceliklerimiz var. Kader mahkumları yakınlarına tabii ki de. Abone olan dinleyicilerimize öncelik veriyorum. Onu tekrardan buradan hatırlatmış olayım. Evet sevgili dostlar, Müslüm Baba sizlerle. İki şarkı sonrası tekrardan ben buralarda olacağım.

0: Hüsran abimiz.
1: Hüsran, hüsran, hüsran, hüsran, hüsran, hüsran.
2: Bu şehrin sessizliği kulağımı tırmalıyor. Duygularım beynime ağır sorular soruyor. Aza koydum almadı, çoğa koydum dolmuyor. Bilmem neden nasıl bittik,

0: Yaşamak bana uymuyor.
1: Baktım da pencereden, güneş doğmadı bu sabah. Bekledim saatlerce, sabah olmadı sabah. Anladım ki sensizken dünyada ne varsa bana, hep yasa, hep günah. Saçlarını özledim dalgadan, şiir yazdım sana dün gece. Gözlerinden akan yaşlar cenazemi yıkasınlar, yanaklarındaki gamzelere ölümü gömsünler. Dalgalanan saçlarınla mezarımı örtsünler. Ama yeter ki senin uğruna, senin uğruna öldüğümü bilsinler.

arabayı. Dep aldımdaki sandalyeye de. Tak boynuma yağlı urganı da. Beni öldür öyle git demiştim sana. Acımadın ki bana. Allah bile acırmış yanan kuluna. Elveda'yı bile çok gördün ya bana. Kafam almıyor vedanı. Unutamadım sevdanı. Kır kalemi, ver idamı. Yaşamak. Yaşamak bana uymuyor.

Bunlar vardır. Gelişleri kadar dişleri de sessiz olur. Ne büyük bir veda isterler ne de arkalarından uzun cümleler. Ama bazen öyle insanlar çıkar ki karşınıza, size bir vedayı bile çok görürler maalesef ki. Oysa veda etmek bir saygıdır. Paylaşılan günlere, edilen sohbetlere, yaşanmış anılara duyulan son bir selamdır aslında. İnsan bazen kırılır. Çünkü beklediği şey geri dönülmesi değil, sadece içten bir hoşça kal sözüdür. Hayatın yolları ayrılır, insanlar değişir, zamanı da uzaklaştırır. Fakat güzel olan şey, giderken bile insan kalabilmektir. Bir teşekkür, bir veda, bazen bunlar ömrün yükünü hafifletmeye yeter. Evet sevgili dostlar, bu gece size vedayı çok görenlere değil, vedanın değerini bilenleri hatırlatmak istedim. Bazı ayrılıklar sessiz yaşansa da kalpte bıraktığı izler uzun süre konuşulur maalesef ki. İyi ki varsınız Hüsran kardeşim. Bizim sesimiz oldunuz. Hafta sonu hemen gelsin istedim. O kadar alıştık ki sizin yayınınıza. B1 koğuşunda yatan gözümün nuru, canımın içi yeğenim Berkan Mandacı mektubunu aldık. Çok duygulandım. Bana selam söylemişsin. Aleyküm selam. Seni çok seviyorum, öpüyorum. Çok şarkı seçimini size bırakıyorum demiş. Sıradaki güzel eserlerimizi Berkan kardeşimize de armağan etmiş olalım. Merhabalar, iyi yayınlar. Ben İstanbul'dan Sevil Ezer. Beycuma Kapalı Cezaevinde 11C koğuşunda yatmakta olan yeğenim Gökhan Altuğ ve onun çavuş arkadaşı, koğuş arkadaşı Müslüm Demir Börekçi için Mahsun Kırmızıgül'den Yıkılmadım Ayaktayım şarkısını istiyorum. Ve yeğenime kısa bir not göndermek istiyorum. Onu çok seviyoruz ve her zaman onun yanındayız. İnşallah çok daha güzel günlerde beraber olacağız demiş. İyi yayınlar, ben Öğülü Lezer. Abim Gökhan Altuğ için Ebru Gündeş'ten Çok Mu Gördün şarkısını çalarsanız mutlu oluruz demişler. Hayırlı akşamlar, kolay gelsin. Ben Onur Korkmaz. Yıldız Tilbe'den Aklımdasın şarkısını rica ediyorum. Bu şarkı Uğur Koç'a, Umut Altunkaya'ya, Rasim Efe Seyit Kahraman, diğer tüm arkadaşlara gelsin. Hayırlı akşamlar demiş. İyi yayınlar. Ben Oğuz Özdemir. Başta Beycuma Kapalı Cezaevinde kalan kardeşim Ömer Sarkın olmak üzere tüm kader mahkumlarına selamun aleyküm ve aleyküm selam. İyi akşamlar Beycuma Cezaevi. B1 koğuşuna yatan kuzenim Berkan Bandacı'ya sıradaki şarkıyı armağan etmek istiyorum. Abim kendine çok iyi bak. Sağlığına dikkat et. İçeride moralini her zaman üst düzeyde, üst seviyede tut. Hiçbir şey senin, hiçbir şey için canını sıkma. Başın hep dik olsun. Ahmet Kağan mesajını ulaştırmış. İyi geceler, iyi yayınlar. Ben Şerife Karahan. Beycuma Kapalı B1 koğuşunda yatan yeğenim Berkan Bandacı'ya ve tüm kader mahkumlarına Selda Bağcan'dan Hep Düşen Hep Yerde Mi Kalır şarkısını armağan etmek istiyorum. Berkancığım, her şey güzel olacak. Belki bugün değil ama elbet bir gün. Kendine iyi bak. Seviyoruz seni demiş. Selamun aleyküm abi. Ve aleyküm selam. Kolay gelsin. Ben Berat Arslan. Beycuma'daki dayım Kadir Göktaş, Serhat Çağlayan, Aslan abim Mutlu Eren ve Yunus abim ve beni tanıyan herkese çok selamlar olsun.
Ben hala ev hapsindeyim. İnşallah özgür günlerde birlikte olacağız. Sensiz iki gün çalarsan çok mutlu olurum. Gecen güzel.

güzel olsun demiş. Çok teşekkür ederim güzel kardeşim benim. İyi akşamlar. Beycuma'da yatan Ferhat Durdu'dan sevdiği kadın Gülcan'a Ramazan Küçük Çok Özlüyorum şarkısını istiyoruz demiş. İyi akşamlar. Devrek cezaevinde bulunan Mehmet Keskin'den arkadaşı Hasan Dayı, B blokta yatan Biray Polat, Erol Sevinç, Ümit Tanır Koray, Yalçın Bey Cuma cezaevinde bulunan Beytullah Keleş, Davut Bakırtaş, Oğulcan Tatlıcıoğlu ve Erdoğan Yiğit için Yıllar Utansın parçasını çalar mısınız demişler. Birazdan göndereceğiz.

0: Ömer Sarkın'a sevdiğinden bu güzel parçayı armağan etmiş olalım. Az önce de Ankaralı Namık'tan Kafam Almıyor Veda'nın şarkısını ulaştırmış olduk. WhatsApp istek hattımız 0507 380 çift 067, 0507 380 çift 067. Evet, okunmamış mesajlar var biliyorum. Abi mesajımı niye okumadın diye yazanlar var. Sen yazdıkça mesajın otomatik olarak daha üst sıralara gidiyor kardeşim. Dilersen bir 5 dakika bekle. Senin de o güzel mesajını okuyalım. Sonra okumadı olmayalım, tamam mı? Hepiniz baş tacısınız. Ben buralardayım dostlar. İstekler, mesajlar gelmeye devam etsin bakalım.
1: Hüsran abim yoktur bu alemde misali. 93.0

0: Sahibi
1: En Kıyak Radyosu,
2: Devrek FM.
3: Damarın Fabrikası.
4: Ayının damarına basıyoruz.
5: Hüsran abim yoktur bu alemde misali.

Evet sevgili dostlar, güzel bir Ahmet Kaya yorumunu sevenlerine armağan etmiş olduk. Farklı parçalarında istekler de var. Hepsini bir çatı altında topladık. Onlara da bu güzel eseri armağan etmiş olalım. Bu arada sevgili dört mevsim Emine ablam, mesajını geç gördüm, kusura bakma. Sıradaki güzel eserlerimiz sana da armağan olsun. İyisindir inşallah. Gündüz programında, iş yerlerinde Emine ablamızı dinlemeye devam ediyoruz. Neşemiz, mutluluğumuz bir o kadar da eğlenceli yayınlarıyla dinleyenlerine sevgiler, selamlar olsun.

Selamünaleyküm, iyi yayınlar. Bey Cuma Cezaevi B1 koğuşunda yatmakta olan Berkan Mandacı kardeşime ve koğuş arkadaşlarına Hüsamettin ve Tatar Ramazan abisinden selamlar olsun demiş. İyi yayınlar, ben Bey Cuma. Devrekli Dursun Eğriyer, C2 koğuşundan Can abim Naşit Mandıracı, Şahan Baran Tezel, Serkan Kepes, Has Toprağı Makın Aksoy'a ve dostum Gökhan Gelmişoğlu'na selamlarımı gönderiyorum. Cezaevi olarak Bülent Sertaş abimizden de selam bekliyoruz. Bizim için bir şarkı söyleyebilir mi? Benden önceki yayında İsa ile Saklı Düşler meslektaşımızın canlı yayın konuğuydu. Sanırım biraz siz geç kaldınız mesaj atmakta. Ama olsun. Sıradaki güzel eserlerimiz sizlere darmağan olsun. İyi akşamlar Hüsran abi. Zonguldak Ceyhan Hukuk koğuşunda yatan eşim Soner Göçmen'e de ki bir gün daha geçti ve seni biraz daha özledim. Yokluğun içinde tarif edemediğim bir boşluk bırakıyor ama biliyorum ki bugünlerde geçecek ve yeniden yan yana olacağız. Bugüne kadar sevgimi, özlemimi ve dualarımı kalbimde taşı. Ne olursa olsun seni bekliyorum. Allah seni korusun, yolun açık etsin. Seni çok seviyorum ve sıradaki parçayı ona armağan etmek istiyorum demiş. Soner kardeşimize, Soner Göçmen'e sıradaki güzel eserlerimizi armağan etmiş olalım. Abi yayınlar, Bey Cuma Cezaevinde C11 koğuşunda yatan Hayrettin Berkalkan için Gökhan Kır'dan Tanrı'dan dilediğim parçasını rica etsem bir de notum var. Demişler ki bir kavuşmalık 40 hasreti alnından vurur. Gözden uzak olan gönülde hasret, dilde dua olurmuş. Bir umutla beklediğimsin bir tanem demiş, mesajını ulaştırmış. İyi yayınlar. Beycuma B1 koğuşunda yatan canım yeğenim Berkan Mandacı'ya sesimi duyurmak istiyorum. Canım seni çok özledik. Sevildiğini hiçbir zaman unutma.

Hadi Tayfur'dan bu şehrin geceleri şarkısını çalarsanız sevinirim. İstanbul'dan Zehra teyzem mesajını ulaştırmış. İyi akşamlar, iyi yayınlar. B1 koğuşunda kalan oğlum Ferhat durdu için Ali Kınık'tan Ben Seni Hiç Unutmadım çalar mısınız? Rica etsek aslan oğlum, baktığın duvarların ardında seni dört gözle bekleyen annen, kız kardeşin, ailen var elbet bir gün. Bu sıkıntılar bitecek. Elbet güneş size de doğacak. Rabbim tüm mahkumların yardımcısı olsun. B1 koğuşu annesinin kuzusu Ferhat durdu için bu da geçer parçasını rica etsem ve tüm mahkum olanlara gelsin demiş. Birazdan göndereceğiz.

Selamünaleyküm Hüsran kardeşim ve aleykümselam. Ben Halil Demiröz. Beycuma Kapalı Cezaevinde bulunan A9 koğuşunda bulunan kardeşim, arkadaşlarım Mehmet Şentürk, Celal Murat Dereli, Sabahattin Mehmet ve tüm koğuş arkadaşlarıma sizden güzel bir parça rica ediyorum. Rabbim tüm kader mahkumlarına mahkumlarını kurtarsın. Onları çok seviyorum demiş. Amin inşallah, onlar da en yakın zamanda. İnanıyorum ki özgürlüklerine kavuşacaklar. Hayırlı yayınlar. Beycuma Devrek B1 koğuşunda yatmakta olan Berkan Mandacı için Geceye Sözüm Var şarkısını istiyorum. Çalarsanız sevinirim. Düzce'den sevgiler selamlar demiş. Bizden de Düzce'ye sevgiler selamlar olsun. İyi akşamlar, ben Hasret. Devrek açıkta yatan canım kocam Samsunlu Ramazan Yıldırım için Samet Burak Aydan Yoksun Bu Gece parçasını çalarsanız sevinirim. Seni çok seviyorum demiş. Selamünaleyküm Müslüman kardeşim ve aleykümselam. Ben Yaşar Akkurt. Eşim Orhan'a Kıraç'tan Taş Duvarlar parçasını çalar mısınız? Aşkım Diğer Yanım, Ertuğrul'un mezuniyetini yaptık. Sensiz buruk ve hep eksik. Ama senin güçlü ve sağlıklı aramıza gelen için umutlu olman lazım. Evlatlarımız için dimdik kalmamız lazım. Çünkü senin aramıza geleceğin gün beklemek ayakta tutuyor bizi. Seni çok ama çok seviyoruz. Tez zamanda kavuşmak dileğiyle. Kocaman öpüyoruz. Allah'a emanet ol canım. Şimdiden teşekkür ediyorum Hüsran kardeşim. İyi ki varsınız. Allah sizden razı olsun demiş. Rabbim sizlerden de razı olsun. Orhan abimize de sevgiler, selamlar. Börekçi Müslüm abiye de sıradaki güzel eserlerimizi armağan etmiş olalım. İyi akşamlar. Devrek cezaevinde bulunan Mehmet Keskin'den, arkadaşları Hasan Dayı, B blokta yatan Biray Polat, Erol Semiç, Ümit Tanır, Koray Yalçın, B Cuma cezaevinde bulunan Beytullah Geleş, Davut Bakırtaş, Oğulcan Tatlıcıoğlu ve Erdoğan Yiğit için Yıllar Utansın parçasını çalar mısınız demişler. Birazdan ulaştıracağız. Karşımıza veda etmesini bilen, her koşulda yanında olmasını bilen, söylediğiyle yaptığı bir olan, yapmacık sahte olmayan Allah karşımıza bizi dinleyecek insanlar çıkarsın Hüsran abim. Amin inşallah. Merhabalar, iyi akşamlar. Ben Sude Grantepe. Beycuma Devrek Kapalı Cezaevi B1 koğuşuna yatan kuzenim Berkan Mandacı'ya bir notum var. Canımın için mektubunu aldığım en kısa sürede benim mektubum da eline ulaşacaktır. Biz senin her zaman yanındayız. Sen başını dik tut. Rabbim izin verirse yan yana tekrardan seninle makara gırgır yapacağız. Seni çok seviyoruz. Allah'a emanet ol sevdiğim canım kuzenim demiş.

Selamünaleyküm, iyi yayınlar. Ben Burdur'dan Kadir Genç. Beycuma Kapalı Cezaevinde yatan çok değerli dayım Recep Canbaz'a ve tüm kader mahkumlarına selamlar. Elbet güneşli günlerde gelecektir. Moralini yüksek tut. Gülden Karaböcek'ten Hatıran Yeter parçasını. Onun için çalar mısınız? Çalarız tabii ki de.

İyi akşamlar Bey, Cuma Bey bir koğuşundaki canım yeğenim Berkan Mandacı'ya sıradaki şarkıyı armağan etmek istiyorum. Canım yavrum seni çok seviyoruz. Allah'ın izniyle en yakın zamanda kavuşacağız. Sevgi halası isteğini mesajını ulaştırmış.

0: İbrahim Tatlıses Haydi Söyle diyecek sevgili dostlar. WhatsApp istek hattımız 0507 380 çift 067, 0507 380 çift 067. Bu arada canım annem, o da şu anda beni dinlemekteymiş. Ona da sevgilerimi, selamlarımı, sıradaki güzel eserlerimi armağan etmiş olalım. Gecenin bu saatinde o da evladının sesine, yüreğine, kalbinden geçen isteklere dinlemekte. Bu parçayı da ona armağan etmiş olalım. Evet sevgili dostlar, ben buralardayım. 3 şarkı sonrası tekrardan istemiş olduğunuz o birbirinden güzel en damar şarkılarla buralarda olacağız dostlar.
1: Hüsran abim yoktur bu alemde misali.

Evet sevgili dostlar, ihtiyacım var gülüşüne, sesine, yüreğine. Benim de favorilerimde her gün, hemen hemen her gün dinlediğim şarkılardan bir tanesidir bu. Merhabalar Hüsran Bey, hayırlı yayınlar. Becmua Kapılı Bir Koğuşundan Ceren ben. İsteğim olacak arkadaşım Gülşin Özdemir'e. Kendini görürsün baksan gölgeme parçasını istiyorum. Dinlemediği hayırlı yayınlar demişler. Teşekkür ederiz. Merhabalar Hüsran Bey, hayırlı yayınlar. Becmua Kapılı Bir Koğuşundan Gülberen Yıldız ben. Biricik eşim İhsan Yıldız için isteğim olacak. Eylem Aktaş'tan Yüreğimdesin, Yüreğimden Tut parçasını. İstiyorum, seni çok seviyorum adam demiş. Merhabalar Hüsran Bey, ben Beycuma Kapılı Bir Koğuşundan Gül. B9 koğuşunda bulunan Onur Korkmaz için Melda'dan ihtiyacım var parçasını çalmanızı istiyorum. Hayırlı yayınlar diliyorum demişler. Teşekkür ederiz, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Selamünaleyküm, ben Atakan Köse. Beycuma M tipi kapalı cezaevinde yatan abilerim, kardeşlerim Semih Yazıcı, Recep Canbaz, Orhan Akkurt, Hayrettin Berkalkan, Yiğit Uludağ, Berat Akbulut ve tüm kader mahkumlarına Azer Bülbül'den Nasır Bir Sene Bu Sene parçasını çalar mısınız rica etsem. Kardeşlerime benden kucak dolusu selamlar. Elbet bir gün karanlıklar aydınlıklara kavuşur. Siz gönlünüzü ferah tutun abilerim, kardeşlerim demiş. Selamun aleyküm ve aleyküm selam. Ben Burdur'dan Yağmur Berber. Benim için Gülden Karaböcek'ten Ağlıyorsam. Parçasını çalar mısınız? Çalarız tabii ki de. Burdur'a da sevgiler, selamlar olsun.

0: Evet sevgili dostlar, gecenin bu güzel saatlerinde birlikte geçirdiğimiz zamanın sonuna gelmiş bulunmaktayız. Her şarkıda bir anıya dokunduk, her sözde farklı duygulara yolculuk yaptık. Şimdi ise veda etmenin vakti geldi. Belki bir yokluğunuzun ardından bizi dinlediniz. Belki yanlığınıza ses olduk. Belki de bu geceyi birlikte güzelleştirdik. Nerede ve nasıl dinliyorsanız dinleyin. Bize eşlik ettiğiniz için hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Unutmayın, her gecenin bir sabahı, her vedanın da yeni bir başlangıcı vardır. Şimdi mikrofonu sessizliğe bırakırken kalbinizde güzel melodiler ve sıcak duygular kalmasını diliyorum. Kendinize iyi bakın. Sevdiklerinize sıkı sarılın. Gecenin huzuru üzerinizden eksik olmasın. Yarın akşam saatler 23.00'ı gösterdiğinde Rabbim nasip ederse tekrardan bizler buralarda olacağız. Bir sonraki yayınımızda görüşmek üzere. Hoşça kalın, dostça kalın. Ama en önemlisi, Yüce Rabbime emanet olun dostlar.
1: Eyvallah, eyvallah.
2: Hüsran abim yoktur bu alemde misali.

0: sever ben ölürüm yolum ama unutma. Dönüp de kalbine bak. Unutma.
1: 93.0 Devrek FM.

0: 93.0 Devrek FM.
1: Kokluyor bakarat üzerimde, bebeler aç görüyorum yüzlerinde. G-Wagon 200 üzerinde, aldım alttan şari hep üzerimde. Real life çatlak yok düzenimde, Tiffany taş var küpesinde.
2: Ya he he, herkes yaptı bir sen eksiktin Ender.

0: Bölgenin yükselen yıldızı Devrek FM, sanayici esnafının yanında. Reklam ve sponsorluk için bizlere 0507 380 çift 067 nolu telefonu arayarak ya da WhatsApp hattına yazarak iletişime geçebilirsiniz. 0507 380 çift 067 Devrek FM. Çift 067 Devrek
1: FM. 93.0 Devrek FM.

0: Zombi de fabana var, zombi de fabana var. Gözlerindeki kişi ben olamam.
1: 93.0 Devrek FM.

0: Türkiye'nin yükselen yıldızı Devrek FM, sanayici esnafının yanında. Reklam ve sponsorluk için bizlere 0507 380 çift 067 nolu telefonu arayarak ya da WhatsApp hattına yazarak iletişime geçebilirsiniz. 0507 380 çift 067 Devrek FM. Çift 067 Devrek
1: FM. 93.0 Devrek FM.